Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kandak kılığında doğru bahasını yeseliştiriş küçük programımızdan yaxşı paydalınıp, doğru setip alğanda beyhudu pul xajlamayımız degen xabar dekitinlerde buludu. Yakında devlet merkezlik setip aladığan tepi doğrularının oxşiş bulmağan setiş yollardaki yukarı baha perki kişilerinin dekitini qozğıdı. Bir kısım parça setiş doğurhanılarda farklı baha ahvali saklanmakta. Yani, oxşaş bir xil doğurni davalını sığurtisi kartısını sürkep setip alsa, əksi nak pul tölegende mu kımmet buludu. Qanda kılganda doğru dükününün bahasının muapıq ya ki muapıq emeslikige hüküm kılgılı buludu. Bu uçur parkını qanda kılgılı buludu. Devlet davalanış kapalıtı idarisi doğru bahasını seyleştiriş küçük programımızını umumlaştırdı. Alkandala erkin baha seyleştirişini emelge aşırıştın ümit bar boldı. Kanda kılganda küçük programımızın yakşı paydalınıp doğru seyleştiriş alganda beyhudu pul xajlimegili buludu. Doğrunun bahası inek bulmaslıq.

0: əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdü. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setib ilan və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeningizdiki sefer hemrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysınız.
2: Saat 11:00-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeningizdiki ijadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız ilhamınızı urğutdu.
3: Saat 12:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeningizdiki pultijay hemrayınız. Juğlama nömrini tamaq biletiga almashtırıb, həm pultijaysız, həm xatırjan bolasız.
2: Saat 14:00-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Solushiting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00-da Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushiting Aptitali yordam berdi.
2: Soat 17:20-da Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20-da Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Slow Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu programımızın istansımız bilen Abdullah Murayullık Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Dostlar, bu sahibimizde terini karallik alda çoğun kurkatlamdan tazalaş gerek mu? Degen mesmunda sözlep birimiz. Hüsün güzelleştiriş tılgı elinsa köpçelik belkim nurgun tepi hüsün tüzeş türlerini ise geliş mümkün. Lekin bugün biz en pul tecaydıgan hüsün güzelleştiriş usulü yüz tazalaş doğrusu tohtulup etimiz. Yüz tazalaş hem adam her günü digerek kıldıgan iş. Lekin emeliyette hem adamın yüzünü doğru tazalaşına dayın. Nurgun usullar terinin sağlamlığına sicil ziyan yetküsüşü mümkün. Meyli kırımçılık kespi, turmuşluk hüsün güzelleştiriş kespi ya ki tepi hüsün tüzeş kespi bolsun, hemisi çoğunkur katlamlık degen ukumga bek berilip gidiyordu. Meselen, çoğunkur katlamlık sotoluklaş, çoğunkur katlamlık kıyırış karıştırış katarlıkla. Çoğunkur katlamlık yüz tazılaşma köpçelikke tonuşluk ukum. Lekin, del şu yüzni çoğunkur katlamlık tazılaştığın haçtı yok. Terini karallik alda çoğunkur katlamdan tazılığandıla andın sağlamlıkni saklıqılı buludu degen karış, emeliyette hata karış. Gerçi nurgun ösün güzelleştiriş uğrulları eylallarda çoğunkur katlamlık tazılaşını teşvik kılıp, tertöşükçilerinin çoğunkur katlamığa yığılıp kalgan meynet derslerini tazılığılı buludu desimu, hemişe yana nişallık tazılaş, kivantlık tazılaş degendek, pentechnik tuyğusuğu ige bizek sözlerini koşup koydu. Lekin tepi ilimde çoğunkur katlamlık tazılaş degen söz asla yok. Terinin küşlük bolgan özünü əslik keltiriş ve tazalaş iktidarı bar bulup, daim çoğunkur katlamlık tazalaş arqılık sağlam haletini saklaştan acıtı yok. Tere, tabii metabolizm ceryani cümleden ul hücayrılarının parçalınışı ve qeyrgan müngüz maddalarının çüşüp geçişi arqılık təxminen 28 günde bir qeytim ayılınışını tamamlap sağlam tosuq iktidarını saklaydı. Kündülük tazalaş, yani lüngü bilen yüz yüyüş, melhimi bilen yüz yüyüş, sırtkı muhitki köp kısım bulğumular ve teri yüzüdeki artıqçı yağlarını çıkırıp etişke yetidu. Eğer çoğunkur katlamlık tazalaş məhsulatlarını bulup mu ğıdıqlaş tərkibi bar məhsulatlarını ziyade işlese terinin tosuq iktidarını buzup, terinin kurgaklaşışı, sezgürleşişini keltürüp çıkırışı, hatta yallıqlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Eksice bu çoğunkur katlamlık tazalaş məhsulatlarına ziyade tayin ediliş terini texamu asan yokumlandırışı mümkün. Yani bir noktadan karaganda terinin sağlamlığı muvaffaq tazalıqqa tayinip kalmay, texamu muhimi umumi turmuş usulü bilen zıç münasibetlik. Meselen, aptaptın saklanış, tampon ozuqlanış, yeterlik uxlaş, muvaffaq hareket kılış ve muhit bulğunışıdan saklanış qatarlıq tedbirler mu oxşaşla terinin sağlamlığını saklaştık muhim amil. Kısqısı, muvaffaq tazalaş terinin sağlamlığına paydalıq, lekin köp qetim çoğunkur katlamlıq tazalaş hajasız. Terini asraşta özünün teri tipi ve ihtiyacıga asasen muvaffaq teri asraş məhsulatları ve tazalaş qetim sanını tazalaş gerek. Ondaqda yüzni qandaq toğru yuyuş gerek. Cungo teri tazalaş körsetmisige asasen köpçilikning ilmi usulda yüz tazalışıga yardım beriş üçün tövendiki tört türlük teklifni xulasalap çıktık. Birinci, yüz tazalaş qeytim sani. Her günü ettigen ve keşte bir qeytim yuyuş tavsiye kılınudu. İkinci, yüz tazalaş məhsulatları. Her qeytimlik tazalaşta çoğum yüz tazalaş məhsulatlarını işiltişacazsız. Her xil terilerini özünün teri təsiratıga asasen faqat suzuk suv yoki suzuk suvni yuz tozalash mahsulotlari bilan moslashtirib yuz tozalasa bo'ladi. Lekin temperatura issiq, xizmat va turmush muhiti bir qadar nochar, optobdan saqlanish qo'shilmalari yoki parashyut, yog' turdagi grim buyumlarni ishlatganda yoki boshqa alohida ahvollar ko'rilganda yuz tozalash mahsulotlarini ishlatish tavsiya qilinadi. 3-chi, yuz tozalash suyining temperaturasi terining illiq his qilishi muvofiq bo'lishi kerak. Bak sovuq suvning tozalash iqtidori yetarlik bo'lmasligi mumkin. Bak issiq suv ter to'siqini buzib yetishi mumkin. 4-chi, yuzni tozalagandan keyingi parvish mayli qaysi xil teri bo'lsin, yuz tozalash mahsulotlarini ishlatgan ishlatmagan bo'lsin, yuzni tozalagandan keyin namlik saqlash to'g'risini moslashtirib ishlatish terining sog'lom suv birikma holatiga kafolatlik qilish kerak. Yog' ko'p chiqadigan, yog' tez chiqadigan terilarga yilimsimon namlik saqlash malhimi. Namlik saqlash mey qatorliq mahsulotlarini tanlasa bo'ladi. Yog' oz chiqadigan qurg'oq terilarga nisbatan namxush bo'lgan namlik saqlash malhimi, namlik saqlash meyi ishlatish kerak. Sazgur terilarga yana teri to'siqini belgilik osrach iqtidorini hozirlagan sazgurlikka tovan puraqlik modda yo'q qatorliq qo'shilmaliq namlik saqlash mahsulotlarini moslashtirib ishlatsa bo'ladi.

Bu qoşuqni ısıq su ıstakanıga çılap, elip, kağız bilen sömürtüp, kurutup, aldı bilen kolunun dümbüsini sınaq kılıp bakımız. Yani ısıq his kılış, lekin köyüp kalmasa muvapıq buludu. Qoşuqnın dümbüsini çekip alğan kızıl ürrekke çın besip 10 sekund muqim turguzış gerek. Bir qetimda önümü bolmasa, iki qetim tekrarlaşka buludu. Köyüp kelişten saklanış üçün koşukunu kaynak soğa bir vasıtı selip kızıtmasız gerek. Bugün paşçık valsa tırnıkınız bilen çimdaman. Koşuk tepip ısık ötküzün. Bir neçe sekundda kıçışını toxtudu, ürrek çıkmaydı, tartık kalmaydı. Hualı o şöyge karıganda önümün yaksın.

0: Xəbərlər proqramımızın anlaşılanlarını qarşı alırız. Bugün 2026-cı il 6-cı ayının 13-cü günü, Şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4-cü ayının 28-cü günü.
1: Avval bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tanıştırırız.
0: Çinşaucan Abtonum rayonunun doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi görüştüş ögünüş terbiyesi boyunca ibret terbiyesi yığını da dilo arkalık ibret kılış, dilo arkalık intizamlı çınıtış, dilo arkalık tüzetişini ilgir sürüşünü sıcıl çoğunkurlaştırıp 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı ilişka doğru siyasi netice karşı arkalık türtükü buluş gerek de təkidledi.
1: Üçüncü növbətlik Ürümçi xalqara Oyosiya tügünü kuruluşu yığını içildi. Çin Şaucan içiliş mürasımıqı qatnaşdı.
0: Cungu Şincan Erkin Sodusunak rayonunun birinci türkümdeki birleşip hareketlenip yenilik yartış kuruluşu boyunca akbarat ilan kılış yığını ötküzeldi.
1: Abdonum rayonu şehirlerdeki arx koca, tar koçularını inçikleştirip özgertiş, başkuruş, asraş hizmetini başlap, şehirler funksiyasını yanma mükemmelleştirip, şehirlerinin süptünü östürdü.
0: Abdonum rayonundaki adem küçübaylıkı ve icdimai kabalet tarmakları 5600'den artık işgı uğurluluşuş, praktiki iş oranı teyarlap, yaşlar topunun işgı uğurluluşuşu kuş koştu.
1: Köp kıllaşkın kesip aleti Altay Saya Hacilik'i de tört besilinin hemizde daim canlının işini şıkaşırdı. Hem de haberle ala ala.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonunun doğru siyasi netice karşısını turguzuş ve emeldi görüstüş ögünüş terbiyesi boyunca ibret terbiyesi yığını 6. ayının 11. günü içildi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Çın Şaucan yığınığı katlaştı hem de söz kıldı. Baş Şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüştüş doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunluğu ögünüp ve zıçılaştırıp, ögünüş terbiyesinin çoğunluğuluşu, pıhtılınışıga, pıhtı türtüke bulup, dilo arkalık ibret kılış, dilo arkalık intizamını çıngıtış, dilo arkalık tüzütüşünü ilgir sürüşünü sıcıl çoğunluğuluşturup, siyasi netice karşı çetneyip ketişinin katli aldığını elip ve onu tüzütüp, 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı ilişka türtkü bulup, Cumhurba Millet Ortak Gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruşunu küşlük kapaletki ilgi kılış gerek de təkidledi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavini şucisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasetçilik kıldı. Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Abdonum rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınğı qatnaşdı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavini şucisi Bingtönnin Jingviyi Xe Jingyu, Abdonum rayon boyunca doğru siyasi netice qarşığı xilaflıq qilish qılmışı delolarını tekşirip bir taraf qilish ahvalını uqturdu. Yığınğı qatnaşqanlar ibret tarbiyasi filmi gördü.
1: Çin Şaucan onularını görsetti. Bütün Abdonum rayonundaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrla doğru siyasi netice karşısını turguzuş ve emelli görüstüş ögünüş terbiyesinin umumi talpini astayıl emelileştirip siyasi netice karşı çetnep getiştiki gevdilik meselelerini çoğunkur tekşürüp teypip, etrafıdaki tipik misallarını eynek ve sergekleştiriş doğrusu kılıçtı çıntırıp, estaylı siliştirip oylanıp, özünü çoğunkuru agaklandırıp, öz üstüde çoğunkuru oylanıp, körgülü bulunduğun sabahını kalıpki ornap getken hoşyarlıkka hakiki aylandırışı. Umum için partiye kuruşku siliştirip, özünü tekşürüp toğırlap, Xi Jinping, yen dəbir cungucu sosyalizm ideyesi arkalık kalıpını mücessemleş, ruhunu tavlaştı kılıcı boşaşmayı çıngdırıp, siyasi yönlüşünü puhtu iyiləb, omum bilen şəxsinin münasibiyetini toğırlap, bütün vücudu bilen omum üçün xizmet kılışını başına ağır çıngdırdığan siyasi pəzilat kılıp, hukukunu kanun boyca adil, pak işiltişini işqaşırıp, candil bilen partiya ve xalq üçün vəzibi məsuliyetini ada kılışı, iş kılıp netici yardışı, xalqı bəxt yardışı siliştirip, özünü təkşürüp toğırlap, xalq mərkəz kılınğan tərəqiyyat ilgiyəsi çıngdırıp, xalqçılıq muhabbetini küçeytip, çin qalib, çin yesiyat, bütün küş bilen xalqının qeymini tügetip, xalq durmuşu nəb yetküzüp, xalq qalbini mücessemləb, iş qorulaşdırış, mağarıp, dabalış qatarlıq xalq durmuşu əməli işlerini küçəyip, yaxşı qilip, besilip qalğan ərziyyat deyil olurunu tügetişini, qanun boyucu alğı sürüp, Аммының атрапыдекі натуғры стил вә чиріклік мәселесіні чоңқұр түзеп, аммыға мекір мұхаббет бәр.

0: Emiz.
1: Yükseli vatkan Şincan sahipimizde 9. növetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesini tonuşturumuz.
0: Yarkın isim sahipimizde kanatlık periştelerge şiir yazıp bergen Ma Cencen'le tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku sılu şetin abonucuyla terimlerle de maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıklı buludu.
2: Şincan'daki yığılıkla.
1: Yakınki yıllardan buyan Şincan dikkatini Çegra'dan kiriş sayahatının yukarı süpetlik terakkatı merkezleştirip, siyaset kafaleti, meblağ cihette rıgbetlendiriş, mulazimetini östürüş katarlık cihetlerde del cahide tedbir kolunup, Çegra'dan kiriş sayahatının terakkat muhitini sicil elalaştırıp, Şincan'ın meriniyet sayahatının halkaradaki tesir küçüğünü üzüksüz aşırdı. Şincan siyaset terikini üzüksüz genimi küçeytip, mükemmel kapalet sistemisi berpa kıldı. 2025 yılı 11. ayda Atılım Raylık Halk Hükümeti Çegra'dan kırdığan sayahat ve Çegra sayahatının yukarı süpetlik terakkatını tezilti doğrusudaki birkaçı tedbirini ilan kılıp, vizi becerişini kolaylaştırış, aviyasiya bilen sayahatının yukarı terakkatı, ala süpetlik mesulatla bilen temilleş, universal mulazimetini östürüş, Çegra sırtıdaki bazarını kengaytış katarlık nuhtuluk sahalarını çördep, emelileştirgülü boludugan köptürlük yürüyüşlük tedbirlerini otturgu koyup, Çegra'dan kırdığan sayahatının terakkatıdaki tosuk nuhta kıyın nuhtlani sistemilik halkılıp, bütün Atılım rayının Çegra'dan kiriş sayahati ve Çegra sayahatini kölemleştirip, kayıplaştırıp, halkaralaştırıp terakki kıldırışıdaki siyaset ve tüzüm asasını puhtılırdı. Mahsus mukafat yardım pulu boyunca rıgbetlendiriş emelleştirilip, bazar asası gevdesinin hayati küçü urgutuldu. Atılım rayon Çegra'dan kirgen sayahat mahsus mukafat yardım pulu siyasetini uda 2 yıl icra kılıp, Çegra sırtı bazarlarda çoğunkuru yıldız tartkan nuhtuluk sayahat kooperatiflerini del cahidi yöledi. Növette cemi 8 ala süpetlik meriniyet sayahat karhanısıga 1 milyon 300 milyon yen mukafat yardım pulu meblağını nakleştirdi. Yardım pulu ornuğa mukafat beriştin ibaret doğru yönelişlik rıgbetlendiriş endisi arkalık sayahat kooperatiflerinin çet eldeki sayahatçilerin menbesini içiş, Çegra halkıgan sayahat liniyesi berpa kılış, halkara bazar bilen udulluşuş aktifliği ve teşebbüskarlığı ünümlü kozgutulup, bazarının terakkat kuvveti toluk kozgutulup, Çegra sırtıdaki sayahatçilerin menbesi miktarının mukum eşişliği türtkü boldu. Halkı kolaylık mulazimet elalaştırılıp, sayahatçilerin seferge çıkış tesiratı östürüldü. Atılım rayon Çegra'dan kiriş sayahat mulazimetinin süpütünü östürüp, derecesini aşırışını sicil algı sılcıtıp, Cungu Halk Bankisi Şincan Uygur Atılım Raylık Şöbü Bankisi bilen birleşip, nuhtuluk meriniyet sayahat soruları da yadroluk sodigerlerge çet el kartsi pos aparati, ATM aparati, hem çet el pulu almaştırış üskünüsü orlaştırıp, Çegra sırtıdaki sayahatçilerin çıkım kılışının ravallıkı kapalatlık kıldı. Yine Atılım rayındaki 4 yıldızlık, 5 yıldızlık sayahat mihmanhanlarına pasport skanerini toluk seplep verip, çet ellik sayahatçilerin yataktı yetişini tızımlaş tertipini adilaştırdı. Bununun başka Şincan, Çegra'dan kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş başpunkti bilen bulgan hemkarlıkını küçeytip, port, meriniyet, sayahat, mulazimet kapalatını üzüksüz elalaştırıp, Çegra'dan kirgen sayahatçilerinin oynaş tesiratını her tarafımı yakşılap, Şincan'ın meriniyet sayahatını sırtkı içi bitiş endisini sicil kengaytti.
0: 2026 yıllık Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakkiyat Yığını 6. ayının 16. günüden 18. günü geçe Xotan şehirde ötküzülüdü. Xotan vilayeti bir qetimlik katta yığılış, bir şehirni güllendiriş, puhralarga nep yetküzüşten ibaret yığın tebekkürini, yığınğa tayyarlık görüş tütkül ceryanıgı sındırıp, her millet ammini medeniyet, sayahat terakkiyat neticelerden ortak behrimen kılıdı. Xotan viloyati o'zgacha madaniyat

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde cinlen şirikleri doğrusu da sözlep birimiz. Birkaç gündüm uyan Aksu şehri, yeni şehir koçu başkarması Mağarıp mahallesinin kündüzlük halidin haber eliş merkezi de muziki sadası ve külki sadaları üzülmedi. Mahallenin yüdü cinlenli ortak berpa kılış mulazimetigi katlaşkan cemiyet azaları ve pidaylanın bazıları 1. İyul'nu kütüveliş edebiyat sanat numaralarını repetisiye kılsa bazıları dönvü bayramı alaydı faaliyetini muzakir kılıp atattı.
1: Mahallenin er kaysi tarafları geçeylaşkan cinlen şerikleri mu bekar durmadı. Cinlen şeriklerinin köpüncüsü organ, karxana xizmetçileri ve yakki soda sanayetçilerden teşkillengen bulup, her kaysi öz evzellikini olsas kılıp, bazıları ahallilerge haksız sağlamlık bilimleri, maliye başkuruş bilimleri, resim sızış bilimleri leksiyası sözlüse, bazıları kıyınçılıkı bar ammağa halısane çatçı yasaş, aile elektri üskünlülerini remont kılış katarlık mulazimetlerini yetküzü vatattı.
0: Mağarıp mahallesi de köp milletin terkip tapkan 12 minin artık ahalı var. Kanda kılganda tebelikteki her millet ahalısını uyul taştek müstehkem, lenhva gülüdek kuşpurakı tolgan koşundarçılık mihrge iyi kılış, mahalle tüzeşteki kurusluk mesulat kuruluşu da kem bolsu bulmaydı.
1: Bultur'dan bu yan Aksu Şehirlik Partiye Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü Asasi Katlamını İdari Kılış Endisi de yenilik yardıp, Mağarıp Mahallesini noktada sınak kılıp, Hunan Ölküsü Hongyu Cemiyet Hizmeti Terakkiyat Merkezini kirgüzüp, baylıktan ortak behrimen buluş, birleşip kurup ortak idari kılış, mulazimetini ortak berpa kılış, milletler ortak yoğruluştun ibaret tötni birleştirip ortak yetiştiriş endisine yenilik yaratıp, yücu cinlen mahalle idari kılış markasını yarattı. Bu yerdeki yü Mağarıp mahallesini, cu, Cunhua milleti ortak yavidisi inini müstehkemleşti. Cinlen

0: Aku ufka at sınırlarını milletler ittifaklıkını körstüdü.
1: Cinlen degen söz Ma'arif mahallesindeki ahalilerge natunuş emez. Şik aldıdaki soğudu universal gevdesi bulgan cinlen meydani Aksu şehrinin belge karakterlik orlarının biri. Mahalle yudu cinlen türünü yolga koyganda bu türdeki mikro arzu, mikro mulazmet, mikro hareket mahalle kezip çıkan yudu cinlenin mezmonunu çonkur çöndürüp bedi.
0: Ma'arif mahallesinde 213 birayidin başka yana 65 cinlen şerikleri var. Birlikte ümitni işka aşırış köpçülüknün ortak nişanı. Cinlen şerikleri adetki ahallerge mulazimet kılıplı kalmay yana cinlen meydani soğudu rayonudaki 400'den artık ticaret asası gevdesige mikro mulazimet kılıdu. İlgiri mahallelerde türlük faaliyetlerini kanat yaydırganda adem küçü, maddi eşya kemçil bulattı. Cinlen şeriklerinin katnışı bilen faaliyet bargan sıri canlandı.
1: Bu yıl köpçülüknün adem köp, küç zor buluştak birikme küçüge tayinip, Ma'arif mahallesindeki yudu cinlen markası üzüksüz nurlanıp, markanın tesir küçü üzüksüz genaydı. Nöbette Aksu şehri partiya kuruluşu arkalık kespi cemiyet hizmetçileri bilen pida ile mulazimetini birleştiriş hizmetini umumizi kanat yaydırıp, yeni şehir koça sınak noktası tecrübesini tutku kılıp, şehir boyunca 58 mahallede tedirci umumlaştırıp, kespi cemiyet hizmetçileri pida ilanı yetekleş. Pida ile kespi cemiyet hizmetçilerine yardım veriştiğin ibaret yugurumu terakat vaziyetini şekillendirdi.

0: yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa qosalğısız həmra boludu.
2: Saat 8:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilində radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
3: Saat 9:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdə olalaysız.
2: Saat 11:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki icadiyet həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pul tijay həmrayınız, juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, həm pul tijaysız, həm hatırcam bilsiz.
2: Saat 14:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki turmuş həmrayınız, Sulu Shooting Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib alalaysız.
3: Saat 16:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ilgili tikləş əmrayınız. İlgili tikləş uyumuz bolsa, Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
4: Saat 19:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
3: Saat 22:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Apitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anıdı uçula. Bu sehipimizde 9. növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesini tonuşturumuz. Bu növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 6. ayının 25. günüdün 29. günü geçe Ürümçü'de ötküzülüldü. Türlük tayarlık hizmetleri asasen bütti. Memleket içi sırtıdın körgezme yığınığı katnışıdığan sodigerler kölümede yine yeni yukarı seviye yartıldı.
1: Hazırgıca 27 devlet ve rayon, halkara teşkilat, devlet içindeki her kaysi ülke, autonom rayon, bevasıta karşılık şehir ve Şincan işlep çıkarış kuruluş bengtüeni, autonom rayondaki 14 vilayet oblast, şehrinin 2000'den artık karhanesi ve aparatının körgezmeye katnıştığallıkı muayyerleştirildi. 24 ülke, autonom rayon, bevasıta karşılık şehir ve Şangan, Avmin rayonu da selinme hemkarlıkı körgezme rayonu tesis kılındı.
0: Bu nöbetlik körgezmini Suudi Ministerliği, Diplomatiya Ministerliği, Cungu Suudi'ni ilgiri sürüş cemiyeti, Şincan Uygur Autonom Raylık Halk Hükümeti birleşip mesul bulup ötküzüdü. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Katıbat Başkarması, Cungu Otra Asya Mekanizmi Katıbat Başkarması, Otra Asya Rayon İktisadi Hemkarlık Şöyeni Kolluğuçu Orun Boluşku Teklif Kılındı. Kazakistan, Pakistan Asaslık Mehman Dövlet, Hubei Ölküsü, Şenşi Ölküsü Asaslık Mehman Ölkü Boldı. Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 2011 yılı tesis kılınğandan bu yan 8 nöbet ötküzüldü. Hazır devletimizin Asya Avrupa altın yolunu içiş, garipki içivitiştiki köyrük peşi istihkami. Yeni tarakat endisi, strategiyelik tayanç noktası berpa kılıştiki muhim supuğu aylanğan bulup, yeni devirdeki Şincan kıyafetini namayan kılınan yadırılık gözlek. Bu nöbetlik körgezmede bir saray köp rayın icadi orullaştırması kolunuldu. Körgezme umumi kölümü tahminen 140 bin kvadrat metre bulup, selinme hemkarlığı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri, özgeçi evzel kesple, yeşil tarakkat, mereniyet hayatının yuguruş, yipek yolu hemkarlıkıdan ibaret 6 çoğun mahsus rayon tesis kılınır. Körgezmede dikkat, süni akli iktidar tekniksi, rakamlık iktisat, töven boşluk iktisadi, bio yasımençilik katarlık aldıngı katardaki musabıkı yollarığı merkezleştirilgen bolup, tenlik akli iktidar, zamanevi eşya oburdi, akıl yezi igiliki katarlık sahaladaki ilgar pen teknikide yenilik yartış neticeleri merkezlik namayan kılınıdı.
1: Bu növetlik körgezmeye katnaşkan asasi gövdelerinin iktidar derecesi zor derecede östürüldü. Dünyadaki 500 kişilik karhana, Cungo'daki 500 kişilik karhana, merkez karhanaları, yerlikteki devlet karhanaları, peyi bazarga selingan şirketler hem kesbi, tücüplik, özgüce, yeniçe, yukarı, yeni teknikalık 300'den artık karhana körgezmeye katnaşıdı. Aldıngı Katar'daki Nurgun Başlamçı Karhana, Tunçı Kıytım Körgezmeye katnışıp, aldıngı Katar'daki Teknika ve Pişip Yetilgen Kesip Lahiyesini merkezlik sırtkı çıkırıp, Asya-Yavrupa İktisat Soda Hemkarlıkı'a yeni kuvvet koşudu. Körgezmenin yürüşlük faaliyeti de Soda'nı ilgiri sürüş, selinma hemkarlıkı, istimalini kengaytış, hemkarlıkta yenilik yarıştan ibaret 4 çoğun sahaya çördülüp 80 meydandan artık yeni mahsulatlarını tunci elan kılış, çigra halkıgan iktisat soda, sodiger çakırıp meblağ celip kılış, mahsus temelik paaliyet ötküzüldü. Köp meydan cungu, çet el karhanılları, halkara setiveliş, mahsus meydan udullaştırış hem elçihana, Konsulxana karxançılarının söhbətlişiş faaliyeti qanat yaydırılıdı.
0: Diqqətni bir belbağ bir yolunu ortaq bərpa qılıdığan dövlətlərin özgəcə tavarlarını kirgizishki mərkəzləşdirish bilan billa bu növbətlik körgəzmədə tunji qetim nuqtuluq bağçı rayonları özü turuşluq dövlət sarayığı kirgizilib körgəzmə qılınıb bir belbağ bir yolunu ortaq bərpa qılıdığan dövlətlər həmkarlığının yeni sahəsi namayan qılınıdı. Yana çegara ahalları öz ara soğudu bazarı körgezme rayonu tuncu kıtım kırgızılıp, Şincan'daki yette çegara ahalları öz ara soğudu bazarı rayonu hem etraptaki soğudu hem rahi devletlerinin özgeçi tavarları merkezlik körgezme kılınırdı.
1: Növette körgezmeyi katnışıdığan soğudigerlerine teklif kılışının neticesi körünerlik buldu. Körgezme nek meydanada setiveliş bu yece Kengşiş rayonu maskademde tesis kılınıp, delcayda udullaştırılgan, emeli makallaştırılgan ixtisat, soda hemkarlık supsi umum yüzlük berpa kılınıp, Asya Avrupa'daki her kaysı devletlerinin koş yönülüşlük ecevi tişini çoğunkurlaştırışı, terakkiyat burstudun ortak behrimen buluşuğa küç koşudu.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde kanatlık periştelerge şiir gezip verdiğin macenceni tanıştırımız. Yakında Atılım rayonunun kalplerini uzuklandırıp ösüp yetilişke hemrah buluş, bir niyette kelgüsünü kogdaş baş temi faaliyetinin başlanış murasimi Ürümçi şehirlik balıla paravalık ordi, yani Ürümçi şehirlik 120. otur mektepte ötküzüldü. Kuyaş nurgu çümgen 120. otur mektep namlık melodiya yanırganda macencen sahnedeki oyunu bütün zihni bilen gördü. Kalpıkları ritimge ağışıp, üntünsüz içilip, yapılıp huddi neçi yıl acırı sığındırgen bu yürek heninin cevherini hatma hat okuvet kandek boldu. Bu mektep naksisi tuncu kıtım amıgı resmi ilan kılındı. Macencen nakşi tekstinin icariyetisi idi.
1: Macencen kəsbi muzikant əməz. Kəsbi naxş teksti yazğıcımı əməz. Bıraq o paravallıq orundaki balalarğı bolğan muhəbbeti və uzun müddət əmrəx bolışıqı tayınıp 5 yıldın köprək vaqtta məktəb naxşısının tekstini sözmü söz, cümlümü cümlə yezip çıxdı.
0: 2020 yılı Ürümçi şehirlik balala paravallık orni, Ürümçi şehirdeki tunci akli iktidar cahatin yetiştiriş türüdeki 9 yıllık izcil tüzümdeki alaydı mağrib mektebi Ürümçi şehirlik 120. otur mektep viviski esip kuruldu. Yepyeni mektep korosi, cüşkun hayati küç, alaydı mağrib birinci sepide köp yıl çonkır izdengen macencenni ayacağını saldı. Bir kıtım tasadifi başka caydaki balıla paravallık ordunun meksus mektep naksısı barılığını anlığında onun kalbide adli bir oy yıldız tarttı. Bu yerdeki her bir bala başkalarının dikkatini tartışka erziydi. Alaydı mağrib mektepinin mu özgü tebe bir naksısı buluşu gerek. Sansızlığın yerim keçilerde macencen üstelgi enişip durup söz cümlelerini mülahizi kılıp naksı tekstini pişikledi. Kış ketip yaz geldi. Şu nakılı 5 yılda nakşi teksti ahri bu yıl 5. ayda bekitildi. Arkadala macencen muziki sahasetki dostlarını muziki işleşki teklif kılıp yakınlık samimi melodiyaga addi samimi nakşi tekstini maslaştırıp aladı mağrib mektubunun ıllık asas

yeni mükemmel izahladı. Ürümçi şehirlik balala paravallık oranının başlığı Yang Shaoyan nakşını anlığandan kin çoğunkır təsiratı iyi bulup derhal mehir muhabbetke tolgan bu mektep nakşısını 1. iyun Xalqara Balala Bayramı'da resmi yağıratmakçı boldu. En yakşı nakşı teksti əzəldin qəstən pərdazlap yazılgan söz ibarla əməz. Onunla her günü əmrah boludgan həqiqi turmuş, Allah'ıydı mağribinin günlük turmuşu'a yoşurungan mulayimlik ve kat'ilik mücessemlengen. Nakşı tekstidi ki, partiyanın gəmxorluğu kalbimizden çoğunkır katlamağı sığıp getdi. Okuqçılarını öz balımızdak söyümüz. Mektepni öz öyümüzdak söyümüz. Bu bizden baştın ahir çığın turduğun itikadımız diyen sözle, macencen öz gözü bilen körgen illik dakikaladın gelgen. Talantını namayan kılış, kişilik hayatını yaratış. Bu bizden algı ilgirleş yönelişimiz diyen bu bir cümle nakş tekstige. Bu bir top alaydı balalarının çeksiz yoşurun iktidari ve şan şerefi mücessemlengen. Ürümçi şehirlik 120. oturum mektepte balala kanıtı sunğan perişte dep ataldı. Şeref temada 100'den artık medal cülalanıp balalarının arzuğu intiliş yoluğa güvah bulup durmakta. Atılım raylık meyipler birleşmesinin alayda olimpik meşk bazısı buluş sütü bölen mektep alayda olimpik sınıfının okuguçları kayserlik bilen ilişip, 4 növetlik memleketlik alayda olimpik tenerket musabıksı, 2 növetlik memleketlik alayda olimpik tiktak top musabıksıgı katnışıp, her derecelik türlük musabıkalada 103 medalga erişti. Musabıkı meydanındaki bütün küçü bilen çöyün top etivatkan igilmez sima. Resim sızış öyde ketirkenip, oyma resim sızıvatkan zihin koyup işlevatkan çırayı. Kol hüner dersi de rakt kol hüner eserlerini köngül koyup yasavatkan estaydıl kıyafet. Bu canlık dakikale nakşı tekstigi mücessemlenip, bu mektepnin okuguçlarının ahvalı karab okutuş, köngül koyup alahidi balılağı hemrah bulup, arzunu emelge aşırış şendisini namayan kıldı. Macencen balıla paravallık ordunun cemiyet hizmetçisi. O ilgiri okutukçuluk salahiyeti bilen 10 yıl akli iktidarı yetildiriş dershanesi tesis kılgan. Asaslık sözleydiğen turmuş til edebiyatı adetki til edebiyat okutuşu okşumaydıgan bulup, dikkatini turmuştaki emeli körünüş, emeli kullanıldığın maharetlege tekimi merkezleştirgen. Hat tonuş, nersi tonuş, körünüş perklendiriş, kaydı biliştin ibaret her bir saatlik dersinin hemmesi pekat birli nişan üçün bulup, bu bir top alahide balalani yaşaş iktidarını yitildirip, cemiyetke sınıp kireleydiğen, turmuşki bivası yüzlüneleydiğen gayretki ilgi kiliştin ibaret. Macenyen bundan dedi. Akli iktidarı yitildirişteki asli maksat balalani parnikka sola koyuş emez. Belki köngül koyup yetildirip, bütün küç bilen küçep, ulanı kən zeminğe yüzleniş, güzel turmuşka atlanış cesareti ve iktidarına iyi kiliş. Hürbetlik radyo anlıqçılar, emdi Abdunum rayonumuzki 16 şehirinin kelgüsü 24 saatlik gavaraydın məlumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 29 Celsius grad suxça, 4-5 balı qarbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq, temperatura 16'dan 30 Celsius grad suxça. Çöçekte hava uçuq, temperatura 18'dan 33 Celsius grad suxça. Gulcide hava bulutluq, temperatura 20'dan 31 Celsius grad suxça. Bortlada hava bulutluq, temperatura 19'dan 34 Celsius grad suxça. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 24'dan 35 Celsius grad suxça. Kütünde hava bulutluq bulup kent tutuludu. Temperatura 22'den 34 Celsius grad suxça. Şihanzide hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsius grad suxça. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22'den 31 Celsius grad suxça. Qumulda hava bulutluq, temperatura 25'den 39 Celsius grad suxça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30'den 43 Celsius grad suxça. Korluda hava tutuq, temperatura 25'den 36 Celsius grad suxça.
Aqsuda azraq yağmur yağadı. Temperatura 21-dən 32 Selsiya qaradı suxuşa. Atışda hava ocuq. Temperatura 18-dən 32 Selsiya qaradı suxuşa. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 32 Selsiya qaradı suxuşa. Xotende azraq və otdur hal yağmur yağadı. Temperatura 18-dən 30 Selsiya qaradı.

Hürmetlik radio anıgıcı dostlar, dılğa aram bahiş itidigan yıqımlıq köylerimiz silerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programmasını yaqtırıp anlayışınlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınlarda buluduğunu Mongolca naqşılardan güzel yezam namlıq naqşa Bahar ağa isilə.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde kandak kılığında doğru bahasını seliştiruş küçük programımızdan yaxşı paydalınıp, doğru setip alğanda beyhudu pul xajlamayımız degen xabar dekitanlarda buludu. Yakında devlet merkezlik setip aladığan tepi doğrularının oxşaş bulmağan setiş yollardaki yukarı baha perki kişilerinin dekitini qozğıdı. Bir kısım parça setiş doğurhanılarda perklik baha ahvali saklanmakta. Yani oxşaş bir xil doğurni davalını sığurtisi kartısını sürkep setip alsa, əksisi nakt pul tölegende mu kımmet buludu. Qandaq qılğanda doğru dükkanının bahasının muvafiq yoki muvafiq emasligiga hüküm qılğılı buludu. Bu uchur farqini qandaq hal qılğılı buludu. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi doğru bahasını seleştiruş kiçik programımızını umumlaştırdı. Alkandala erkin baha seleştiruşni əmelge aşırıştın ümit bar boldi. Qandaq qılğanda kiçik programmıdın yaxşı paydalanıp, doğru setip alganda behudu pul xajlimegili buludu. Doğrunun bahası inik bolmaslıq. Oxşaş bir kuta doğrunun, oxşaş bolmağan doğruhanlardaki bahası netçe has pärklansı mu? Fuhralar doğru setip alganda qaysısının ərzan ikallikini bilmey, daim behuda pul xajlaydıqallıqını görüstüdü. Bu ağırıq noktağa karta, devlet davalanış kapalati idarisi doğru bahasını seliştiruş kiçik programmasını yolu koyup, aşkara baha uçuru arkalık bir doğrunun bahası köp kıl boluş altını buzup taşlap, buhralarını doğru seti valganda az katraş, az pul kajlaş imkaniyetiga iyi kıldı. Devlet davalanış kapalati idarisi tipi doğru bahası ve xeridar çakırıp setiveliş mehkemesinin ola kadar mesuli mundaq dedi. Bultur yıl ahırıgıca bütün memlekettiki 31 ülke, şehir ve Şinjan işlep çıkırış kuruluş bengtüeninin hemisi doğru seliştirme bahası küçük programmasını torgı çıkırıp 3 toluk kaplaş asasi cihettin işka aşır oldu. Barlık bir tutaş gəmlindiğen rayonlardaki davalını sığurtısıga katnaşkan bimarlar umumi xalq mənpəətlin əleydiğen barlık bekdilgən doğru dükkanları da baha pütülləy aşkarlındiğen barlık davalını sığurtısı mündəri yetisidiki doğrularının əmmisini təkşürgülü boludiğen boldi. Hazır parça setiş doğru xanılları çoğun küçük kocalarga tarqalgan bolup, zəncir sıman yekke davalını sığurtısı davalanış sığurtısıdaki başka türler tən mevcut bulup duruş. Ticaret endisi, mal kırgızış yolu, icaret öy tənlərxı bilen, adem küçü tənlərxının oxşumaslıqı, oxşaş doğrunun bahasının oxşaş bulmaslıqını kəltürüp çıxardı. Yani bazı doğruxanılar bimar ciddi ihtiyaclıq buluş, baha seliştiruşqa vaxtı bulmaslıq psixikistin paydalanıp, pərqliq baha ya ki sap import kılıngan digendek namlar bilen bimarlarını yukarı bahadı setibelişka aldı di. Yakında merkezi televiziye stansı merkezlik setibelingan bir kap Malay Sön A Fa Çü Po Pa tabletiğa tavar nami Çin Enşin. İşki Mongol Hohot'ki məlum doğruhanda 3960 yuan yukarı baha koyulgalıqı. Oxşaş ölçemdeki doğrularının, memleketinin nurgun caylardaki doğruhanılar ve toru spıllarda pekat 100 yuan etrafıda setil vatkallıqı. Baha perkinin 40 hessigi yakın hikayelikini aşkarladı. Devlet davalanış kapalati idarisi ötçe tarqıtıp monolarını bildirdi. Bu haberdeki işki Mongol Hohut'taki ayrım noktuluk doğru dükkanlarının alakadar gelişimge karta belgilimi

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu programımızın istansımız bilen Abdülhamid Rayıllık Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Dostlar, bu sahibimizde terini karallik alda çoğun katlamdan tazalaş gerek mu? Degen mesmunda sözlep birimiz. Hüsün güzelleştiriş tılgı eğlensa köpçelik belkim nurgun tepi hüsün tüzeş türlerini ise geliş mümkün. Lekin bugün biz en pul ticaydıgan hüsün güzelleştiriş usulü yüz tazalaş doğrusu tohtulup etimiz. Yüz tazalaş, hemme adam her günü digerek kıldığan iş. Lekin emeliyette hemme adamın yüzünü doğru tazalaşına dayın. Nurgun usullar terinin sağlamlığına sicil ziyan yetküsüşü mümkün. Meyli girimçilik kespi, turmuşluk hüsün güzelleştiriş kespi ya ki tepi hüsün tüzeş kespi bolsun, hemisi çoğunkur katlamlık degen ufkumga bek berilip gidiyordu. Meselen, çoğunkur katlamlık sotoluklaş, çoğunkur katlamlık kıyırış karıştırış katarlıkla. Çoğunkur katlamlık yüz tazılaşma köpçelikke tonuşluk ufkum. Lekin, del şu yüzni çoğunkur katlamlık tazılaştığın acıdı yok. Terini karallik alda çoğunkur katlamdın tazılığandıla andın sağlamlıkni saklıqılı buludu degen karash emeliyette hata karash. Gerçi nurgun ösün güzelleştiriş uğrulları eylallarda çoğunkur katlamlık tazılaşını teşvik kılıp, tertöşükçilerinin çoğunkur katlamığa yığılıp kalgan meynet derslerini tazılığılı buludu desimu, hemişe yana nişallık tazılaş, kivantlık tazılaş degendek, pentechnik tuyğusuğu ige bizek sözlerini koşup koydu. Lekin tepi ilimde çoğunkur katlamlık tazılaş degen söz asla yok. Terinin küşlük bolgan özünü əslik keltiriş ve tazılaş iktidarı bar bulup, daim çoğunkur katlamlık tazılaş arqılık sağlam haletini saklaştan acıtı yok. Tere, tabii metabolizm ceryani cümleden ul hücayrılarının parçalanışı ve kıyırgan müngüz maddalarının düşüp geçişi arqılık təxminen 28 günde bir qeytim ailen işini tamamlap sağlam tosuk iktidarını saklaydı. Kündülük tazılaş, yani lüngü bilen yüz yüyüş melhimi bilen yüz yüyüş, sırtkı muhitki köp kısım bulğumular ve teri yüzüdeki artıqçı yağlarını çıkırıp etişke yetidu. Eğer çoğunkur katlamlık tazalaş məhsulatlarını bulup mu ğıdıqlaş tərkibi bar məhsulatlarını ziyade işlese terinin tosuk iktidarını buzup, terinin kurgaklaşı, sezgürleşişini keltürüp çıkırışı, hatta yallıqlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Eksi bu çoğunkur katlamlık tazalaş məhsulatlarına ziyade tayin ediliş terini teximu asan yokumlandırışı mümkün. Yani bir noktadan karaganda terinin sağlamlığı muvaffak tazalık tayınıplı kalmayı texmo muhimi umumi turmuş usulü bilen ziç münasibetlik. Meselen, aptaptın saklanış, tampon ozuklanış, yeterlik uxlaş, muvaffak hareket kılış ve muhit bulgunışıdan saklanış katarlık tedbirler mu oxşaşla terinin sağlamlığını saklaştaki muhim amil. Kısqısı, muvaffak tazalaş terinin sağlamlığına paydalıq, lekin köp qetim çoğunkur katlamlıq tazalaş hajatsız. Terini asraşta özünün teri tipi ve ihtiyacıga asasen muvaffak teri asraş məhsulatları ve tazalaş qetim sanını tazalaş gerek. Ondaqta yüzni qandaq toğru yuyuş gerek. Cungo teri tazalaş körsetmisige asasen köpçiliknin ilmi usulda yüz tazalışıga yardım beriş üçün tövendiki töt türlük təklipni xulasılıp çıxdıq. Birinci, yüz tazalaş qeytim sani. Her günü ettigen ve keşte bir qeytim yuyuş tavsiye kılınudu. İkinci, yüz tazalaş məhsulatları. Her qeytimlik tazalaşta çoxum yüz tazalaş məhsulatlarını işiltişacazsız. Her xil terilerini özünün teri təsiratıga asasen, fakat süzük su ya ki süzük suni yüz tazalaş məhsulatları bilen maslaştırıp yüz tazalası boludu. Lekin temperatura sık, xizmat va turmush muhiti bir qadar nochar. Optobdan saqlanish qo'shilmalari yoki parashyut yog' turdiki grim buyumlarni ishlatganda yoki boshqa alohida ahvollar ko'rilganda yuz tozalash mahsulotlarini ishlatish tavsiya qilinadi. 3. Yuz tozalash suyining temperaturasi terining illiq his qilishi muvofiq bo'lishi kerak. Bak soğuk suyunun tazalaş iktidarı yeterlik olmasını mümkün. Bak ısık su ter toskını buzu bitişi mümkün. 4. Yüzünü tazalığandının kiyinki perviş, meylik kayıs kıl teri bolsun, yüz tazalaş mahsulatlarını işletken işletmegen bolsun, yüzünü tazalığandın kiyin nemlik saklaş doğrusunu maslaştırıp işletiş. Terinin sağlam su birikme halı dege kapalatlık kılış gerek. Yağ köp çıkıdığan, yağ tez çıkıdığan terilerge yelim zaman nem

Hürmetli radyo anlıqçılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anıldığımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluk, temperatura 19'dan 34 Celsiy gradus kıca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 24'dan 35 Celsiy gradus kıca. Kütünde hava bulutluk, temperatura 22'dan 34 Celsiy gradus kıca. Şehanzda hava bulutluk, temperatura 21'dan 32 Celsiy gradus kıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 22'dan 31 Celsiy gradus kıca. Komulda hava bulutluk, temperatura 25'dan 39 Celsiy gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30'dan 43 Celsiy gradus kıca. Korulda hava tutuk, temperatura 25'dan 36 Celsiy gradus kıca. Aksu'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 21'dan 32 Celsiy gradus kıca. Atuş'ta hava uçuk bulup yen bulutlundu, temperatura 18'dan 32 Celsiy gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'dan 32 Celsiy gradus kıca. Xotem'de azraq yağmur yağıp keyin otur halqa özgürdü. Temperatura 18'dan 30 Celsiy gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 21'dan 29 Celsiy gradus qıca bulundu. 4-5 bal şamal çıxıdı. Hürmetli radyo anlıqçıla, Sincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programımızda boyu canlı dişberduq, anlıqınınla ağır əhmət.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışanan karşılığımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonecilar terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmunla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde soğudu mehbiyatlıkını saklaş belgelemesi resmi yolu koyuldu. Atılım rayon boyunca halk murasiyatçıları ülgü kursi keriye nayasidi eçildi degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde er katnaş hadisi sebebeden ölüp getti. Ögey oğlu suğurtu şirketinin tölem talep kılısı bulamdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp beriş sahipimizde Barköl Nayalık Halık Sot Mahkemesi 5 günde 8 adamını toktutup koyup mecburi çakırttı. 400 milyon icra pulu tez süratli kaytırıldı degen mezmun diktinladı boludu. Endi diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmullurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Soğudu mehbiyatlıkını koğdaşını küçeytiş üçün soğudu mehbiyatlıkını koğdaş belgelemesi 6. ayının 1. günüdün başlap resmi yolu koyuldu. İgelenişçe bu belgeleme bu yılın 5'i de ilan kılıngan bulup kanun talepi sistemilik tepsiliyle

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahifimizde er katnaş hadisi sebebinden ölüp gitti. Ögey oğlu soğurtu şirketinin tölem talep kılısı bulamdı diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Künes Nayelik Halk Sot Mehkemesi katnaş hadisi tuğduruş cinayeti cinayi işler koşumcu hak talep davası dilosini kanun boyunca sot kılıp ahırlaştırıp, öğlenmeyi bile durup, emeli öğleniş münasebeti şekillendirip, ögey perzentlerinin uzak müddet halinin haber iliş mecburiyetini ada kılgallarını. Kanun boyunca davager subyektlik salahiyetini muayyelleştirip, onun hukuki çekiliş yerini töleş talepini kollaş gerekli ki, aydınlaştırdı. 4. ayının 4. günü AX yenik tipteki yük avtomobilini heydep, avtomobilini kendine yandırganda ziyanlanıcı CX'ke sokulup getip, CX'nin ölüp getişini keltirip çıkargan. Katnas sakçı tarmakları AX'ni harisi de toluk cevapkarlıkını üstüge alıdu dep bekitken. Dilogu çetişlik avtomobili sugurtu şirketinin katnaş hadisi mecburi sugurtsi ve soğudu sugurtsiga sugurtlanan bulup hadise sugurtu muddeti işçide yüz bergen. Bu dilogu talaş tartıştığın mühim noktası koşumcu hak talep davasıdaki davager Van X'nin yani Van X, Can X'nin öğlenmeyi bile turgan hemrahinin perzenti. Hukuki çekiliş yerini töleş dava subyektlik salahiyetini hazırlagan hazırlamaganlıkını bulgan. Sot mahkemesi sot kılıp enikleşçe Can X 1994 yılından başlap Van X'nin anısı Dın X bilen bile turmuş keçirip Dın X vapat bulganı kadar emeli öğleniş münasebetini şekillendirgen. Van X bilen Can X otursa da ögey atı balalık hukuk mecburiyet münasebeti şekillengen. Dın ikis vapat bolgan dinkin Can X'nin başka yakın tukkunu bulmağaçka Van ikis uzak müddet Can X'nin halinin haber elip, davalatıp, asaslık halinin haber eliş mecburiyetini ada kılgan. Suğurtu şirkte özünü aklap, Van ikis Can X'nin yakın tukkunu emez, sobikitlik salayeti yok. Onun üstüge AX avtomobilinin işletiş karakterini özgertken, soğudu suğurtsi tölümü keçirim kılınışı gerek digen.

0: 1760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertirdi.
2: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elabalaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yaydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Yaqinda Qashqar viloyati qatlamidan shakl vazlikni tuzib, asosiy qatlamning yukini yengiltish maxsus xizmat mexanizmi ishxonasi Qashqar viloyatlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti ishxonasi bilan birlikda shakl vazlikni tuzib, asosiy qatlamning yukini yengiltishga doir 3 tipik masalani umumiy uqtirish qildi. Konkret tövendikçe. 1. Qashqar Koni shahar noyasi Terim yezliq partiya komitetining sobiq a'zosi, xalq qurultayining raisi Nur Mehmet Mehmetning siyosiy natija qarshida eg'ish ko'rilib, ommaning manfaatini egallab olish masalasi. 2025 yili 5 oygacha Nur Mehmet Mehmet Qashqar Koni shahar noyasi Terim yezliq partiya komitetining a'zosi, xalq qurultayining raisi bo'lgan mazgilda o'zi hoddiga elib aloqalashayotgan 3 kentning xizmatida siyosiy natija yaratishni tezdan olg'a siljitish uchun yer hoddi haqqi, suv haqqi yig'ish xizmatiga haydakchilik qilish, qulayligidan foydalanib, mablag' boshqurish belgilimizga xiloflik qilib, ilgari keyin bo'lib 3 qatim bu kentga omma topshirgan yer hoddi haqqi, suv haqqi bo'lib jami 22400 yenni bevosita kent darajalik qarzni tugatishga ishiltib, qorig'ulacha qisqa muddatlik unumni qo'g'lishib, kent kollektivi va ommaning manfaatiga ziyon yetkazgan. Nur Mehmet Mehmet'te yana intizamga, qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalarni saqlangan bo'lib, 2026 yili 2 oyda partiyadan qo'g'landi, xizmatdan haydaldi. Jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. 2. Yakan noyalik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqurish idorasining tarmoqlarning mas'uliyat doirasidagi xizmat vazifasini yezik kentlarga xolig'ancha ortib qo'yib, asosiy qatlamning yukini egrilitish masalasi. Yakan noyalik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqurish idorasi 2026 yili 3 oyda yezi bozor ko'chalarining mas'uliyatini ado qilish ishlari tizimligini qattiq amaliylashtirmay, aslida funksiyalik tarmoqlar ustiga elishga tegishlik yangidan prava olganlar, qatnash qonuniga xiloflik qilganlar qatorliq ommaning bexatarlik tarbiyasi bo'yicha tarbiyalash mas'uliyatini yezi bozori ko'cha, kent mahallalarga o'tkazib berib, uqtirish tizimlik tarqitib, asosiy qatlamdan birma-bir tekshirib aniqlashni talab qilib, bexatarlik tarbiyasi bo'yicha tarbiyalashni qanot yaydirib, va'dinoma imzolagan hamda dalillash materiallarini saqlab, kadrlar va ommaning yukini egriltayotgan. Ba'zi yezi kentlarni radga turg'izib tekshirishni bayqilishcha, ba'zi kishilarning uchuri xato bo'lib, tekshirib isbotlashga amalsiz qolgan. Ba'zilari tabalikidan ko'chib ketgan. Ba'zilari sirtqa chiqib ishqa o'rlashganlikdan tarbiyalash yetishtirishni qanot yaydirishga amalsiz qolgan. Bu masala tuzitildi. 3. Makit noyasi Qumqusar yezliq doktorxonaning shakl vazliqning kadrlar ishchi xizmatchilarning yukini oshirib etish masalasini tuzitishi kuchlik bo'lmaslik, bir tarafdan tuzitib, bir tarafdan sodir qilish masalasi. Makit noyasi Qumqusar yezliq doktorxona shakl vazliqni tuzib, asosiy qatlamning yukini yengiltish xizmatiga ahamiyat bermay, yukni yengiltishni bir tutash planlash bilan unumni oshirishga kuch qo'shishda farq ko'rilgan. Xizmatni oddiylashtirish, muvofiq o'rinlashtirmaslik, alohida jiddiy xizmat bo'lmagan ahvolda ishdan tushgandan keyin va hafta oxiridagi vaqtim foydalanib, ko'p qatim oilaga kirib ziyorat qilish, sonliq ma'lumotlarni tekshirib aniqlash qatorli xizmatlarni tashkillab qanot yaydirgan. Doktor sestralar bu masalalarni ko'p qatim inkos qilsimi, bu doktorxona boshdan oxir ahamiyat bermay, birni bilish orqali boshqalarini bilib, tuzitishni joyida tutmay, uzil kesil qilmay, ba'zi masalalarni bir tarafdan tuzitib, bir tarafdan sodir qilib, qayta-qayta tuzatsimi, qayta-qayta sodir qilib, tibbiy xodimlarning xizmat aktivligiga ta'sir yetkazgan. Nayelik Sahiye Sağlamlık Komiteti Partiya Grupsi bu doktorhanedeki asaslık mesul yoldaşlarını çakırtıp sözleşip eskertti. Bu mesele tüzütüldü. Yukarıki mesele bazı nayya şehirle tarmak orlarının siyasi netice karşıda eğiş saklanğanlığını, şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletişki dair bir kançı belgelemini ızçıllaştırış, emelleştirişte yanına katlık bulmaslık, puhtu bulmaslık, icra kılışta özgertip kılış, tüzütüşte resmiyetçilik kılış katarlık meselelerinin saklanğanlığını aşkarlıdır. Bazı partiya azaları kadırlarının siyasi netice karşıda eğiş görülüp, kıskı muddetlik ünümünü kargulaçı koğuluşup, meblağını belgelemege hılap şiltip, amının menfaatige ziyan yetküzgen. Bazı tarmakla, orla, yezi bazar koçu başkarmasının mesuliyetini ada kılış işleri tizimlikedeki talepki hılap kılıp, fonksiyelik tarmaklarının mesuliyetini yezi kentlerge artıp koyup, asasi katlamının hizmet yükünü eğirlaştırıp etken. Bazıları şekil vazlıktan asasi katlamının yükünü eğirlaştırıp etiş meselesini tüzütüşke ehmiyet vermegen. Hizmetlerini bir tutaş pilallaş ilbi bulmağan, hizmetlerini oğrulaştırışını addiylaştırıp etiş, hemini bir tayakta heydeş, kadırların hizmet aktifliğe tesir yetküzgen. Her kaysi naya şerle, her kaysi tarmakla, orulla, şekil vazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletiştiki, asasi gevdelik mesuliyetini estaydıl ada kılışı. Her derecelik partiya komiteti, partiya grupsi şucileri belgelemini başlamçılıkla icra kılıp, baş şuci Xi Jinping'nin şekil vazlık, bürokratlıktın katlık saklanış doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkuru ögünüp, doğru siyasi netice karşını turgozuş ve emeliyete körüstüş, ögünüş terbiyesini kanat yaydırıp, Amının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselelerini merkezlik tüzeş bilen bir gevdeleştirip, ögünüş, tekşürüş, tüzetişini algı sılcetişi gerek. Altını tüzetişini devamlı çoğunkurlaştırıp, şekil vazlıktan arkasıdaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki eğiş meselelerini çoğunkur kezip, tipik meselelerini tutup, 101 vatkan meselelerini tutup, umumi uhturuş kılıçını tutup, ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişini ilgir sürüşünü küçeytip, 15. 5 yılının yakşı başlanışını, işgı aşırışını, küçlük stil hapalıtı bilen temellişi gerek.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, emdi Atunum rayonumuzga 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatla anlatımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21-29 Celsius gradus uçuya, 4-5 bal garbi şimalı şamalı çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16-30 Celsius gradus uçuya. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 18-33 Celsius gradus uçuya. Gulca'da hava bulutluk, temperatura 20-31 Celsius gradus uçuya. Bortla'da hava bulutluk, temperatura 19-34 Celsius gradus uçuya. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 24-35 Celsius gradus uçuya. Kütünde hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 22-34 Celsius gradus uçuya.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televizyon stansının Münbet Burak programısını anlayışlarına karşı alımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde cın alkıtı tuncu qitimlik üzüş pəslini kütüv aldı. Xotan nahiyyəsi pəm texnika arqılıq qumlu tizgilləşke küç qoşub, yeşillik bilən beyişnin inaq billi ötüşini işqa aşırıb, qumluq yeni mənzirisini barlıqı kəltürdü digən məzmunla diqtinlardı buludu.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə cimsar, cungi doğru ösümlüklerini dəstəbki pişiklaş arqılıq kirimini aşırışda yeni mənzil aşdı digən məzmun diqtinlardı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Dövlütümüz Pen Tetkikat Kollektibi ziraatlarını üşikki taqabıl turuş kapalıdige iyi kıldı digen mezmun dektinlarda buludu.
0: Radyo anıqçıla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqo sılıqşıtiyin abonçlar terminalı mazıqtemini anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar gülün vatkan yezi kentlerge nezari sahipimizin davranıştırımız. Teklimekan Kumluk'nun Cenubi Girvikigi caylaşkan Koten Nayısının ekologiye asas aciz yerinin çöleşiş meselesi gevdilik bulup, rayon kumdu mudab yeniliş ve kumlu tizgirleş ekologiyeni esli keltürüştiki noktuluk ötkelge hücum kılış rayonu hesaplandı. Yakın kıyılardan bu yan şucayı siyaset pürsütünün çığ tutup Şincan'ın nişanlık yerden bir baylık adım paylanıp, ölçenleşken kumdun mudabiyelin iş ve kum tizgirleş ülgüsü püsü kurup, pen teknikide yanlık yartış arkalık, çöl işini her terapleme tüzeşke küs koşup, kumlu turaklaştırış ve kum tizgirleş bilen halkını beytip kırımını aşırış birleştirilgen terakiyat endisinin berpa kılıp, ekologiyeni kodaş, kasip derisini üstürüş amının kırımını aşırıştın ibaret, köp ünümlük ortak payda iliştek yukarı sübetlik terakiyat yeni yolunu tip çıktı.
2: Xotan nahiyasının bayğı bazarı, kumdan mudabiyeliniş, kumlu tizgirleş bu yerce ülgü bazı sığı kırgen de, hemme yer bük baraksallık pürkengen idi. Tutaş ketken ihate ormanlar girelişip ketken bulup, kumlukta ösüdüğün yepinçe ösümlükler bilen has dehkancılık ziraatları girelişip bile ösken idi. Bazının bütün rayonuğa akli iktidarlı oluşturulgan soğuruş doğru bu toru yatkızılgan bulup, hizmetçi kadımlar soğuruş, utçöp yoktuş, köçetlerini perviş kiliş, yepinçe ösümlüklerini asraş katarlık inçkileştirilgen perviş kiliş, Qoğdaş xizmetini daimlaştırıp qanat yaydırıp, yepinçi ösümlüklərinin sağlam özşigə ər tərəpli məkabalətlik qılıp, çoğun çöl ekologiyasını əsləgi kəltürüş nəticələrini sicil müstəhkəmlədi və çoğun qurlaşdırdı.
1: Xotan ayı kumdu mudab yeniliş kumlu tizgirləş təcrübə punktunun işçisi Abdurrahim Himit mundaq dedi. İlgiri bu yerde kum boran köp çıqatdı, yerlər önümsiz bolğaçqa dehqançılıq ziraatlarının əyb oluşu təsiri. İşləb çıxırış turmuş çoğunqır təsir qüçürğən idi. Qumdun mudabiyyənliş qumlu tizgirləş bu üç ülgü ponik noxtus qorulub çıxıq kiriş türülgəndim bu yan, qum boran önümlük tizgirlənib, ekologiya mühit sicil yaxşılandı. Biz yenə kəsbi texniklardın köçət tikib orman bina qılış, köçət yetiştürüş, ormanda teyriqçilik, baxmıçılık qılış qatarlı əməli qolunışan texniklardın ögünüb, işq aldıdılar, muqim işqı orduluşub kirimini aşırıb, beyib, ekologiyanın tüzəşdən paydasıdın, Haqiqi bəhrəman bolduq.
2: Xotan nahiyəsi öz cayının çöllükni tüzəşdiki əməli əvzəlliki gəbirləşdirib, şəraitqi qarab iş görüb, dərəx meyve bir iş, ormanda teyriqçılıq, baxmıçılıq qilişdən ibarət istiroluq ekologiyəlik kəsb əndisən yolu qoydu. Funksiyalik teyriqçılıq təvəlik rayonlarını ilmi ayırıp, kumlu turaklaştırış kuruluşu, süni orman bina kılış, köçet yetiştiriş, yepinçe ösümlüklerini asraş qatarlıq köpxillaşkan tüzeş vasıtlarını biriktirip, köpxil tədbirini tən qoldunup, çöllük ekologiyasını əsligi kəltürdü.
1: Hazır kadar bu ülke bazısını cəmi 147.600 tüp türlü köçet dikilgen bulup, qolluq nərəqdən 21 xil, çatqaldın 18 xil. Saman qolluq ösümlükdən 25 xil. İqtisadi ziraatdın 12 xilini özçik alıdığan bulup, köp xil yepinci ösümlük türlerini köpəytilip, ösümlük top qurulması yanımı mükemmelləşdirildi. Çöllük ekologiya sistemisinin muqimliği ve xəb-xətirgi taqabul turuş iqtidarını küçəytib, ən-ənvi birlikli qum tizgirləş qurulışı

Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Han Uçula. Emdi kalts beyiş mahirleri sahipimiz bu işe Cimsar Nayi Ergun Bazri Gerbi Luyahu kentinin ahalisi Çın Çin'nin cungi doğru materyallarını destlepki pişiklaş arkalık beyiş yolunu kenge itkerlik doğrusudaki hikayeni sözlep birimiz.
2: Gerbi Luyahu kentedeki aptapka seyiliş meydanını sos doğru porak kaplagan idi. Emdala toğralgan ketra toğralmasının kililliği tekşi, rengi sos sirk bulup kent ahalisi Çınçın ketira yapraqçısını öre vatattı.
1: Bultur köp yıllık yezgilik terikçilik tecrübesine ege Çınçın ketira bazarının nukun ihtiyacını sezgörlük bilen bayıqırı. Qayt-qayt tek şürüş ve seleştürüş arqılık o en ahırda kün nuri yeterlik tuprağının kum tergibi yukarı ketiranın üst şiqi alaydı maskeledigan rayonu tallap 50 mu yerini ödüge elip sınaq terikçisi östürdü. Köngül koyup baş kuruş perviş kılışkı tayinip şu yili mol husul aldı. Her mu yerden tahminen bir bütün 13 etrafı da höl ketra işlep çıkarıldı. Şunun bilen bile o yuyuş maşinisi, yalpaklap toğraş maşinisi setvelip, aptapkı seliş meydanı kurup, cungi doğru materyallarını destlepki pişiklaş yolunu başladı.
2: Gerçi bu tonçik etim pişiklaş bolsa mı, lekin o kılçı bir hastalık kılmadı. Ham materyal tallaş, yuyuştan yalpaklap toğraş, aptapkı selişkice her bir halkıda cungi doğru materyallarını pişiklaş kaidesi boyunca kattık meşgulat kıldı. Çınçın mundaq dedi. Mən Şinjan sırtıdaki bir çoğun tipteki tipi doğru karxanı sereycilik ketra toğralmasının her kilogramını 100 yuandını satalayman. Bu yıl terikçilik kölüm sereycilik ketra toğralmasının her kilogramını 100 yuandını satalayman. Bu yıl terikçilik kölümünü 200 moğu kengayttim. Öz kolu bilen pişiklığan ketira toğralmasını körüp, Çınçın'nın çırayda memnunluk külküsü cilbilendi.
1: Çınçın özü beyğandı ikin etrafıdaki yurttaşlarını unutup kalmadı. Terikçilik ve pişiklaşının aldıraş mezgilde o kentki ahallarını işleşki teklif kıldı. Öztürüş, ot otaş, yığbileştin, tartıp, yuyuş, yalpaklap, toğraş, aptap kısılışkıca, otur hesap ile her bir adam künüge 140 yuan kirim kılıp, yurttaşların içki aldıdılı muhabık iştepiş imkaniyetine iyi kıldı. Hem ailesinin haber iliş kirimini aşırışının her işkilisiyle dâhil yetkizmesini işe aşırdı.
2: Cimsar Nahiyesi Ergun Bazarlık Partiye Komitetinin esası Pen Doğhau mundaq dedi. Çınçın'nın bözüşke, sınaşka cüret kılış gayretti, bütün bazarının yezi iyiliğinin tipini özgertip, terakki kıldırışıga yakşı başlamcı boldi. Keyinki kademde bazar bu türdeki öz aldığa iyilik tikligen dehkan ailelerinin terakki yatığa sicil köngül bölüp, yezi iyilik tekniksi cehettin yetekçilik kılış, yezi iyiliki yeza dehkanlarga nep yetküze siyasetini udullaştırış, bazar uçurlardan ortak bəhirləndiriş qatarlıq mülazimətlərini təşəbbüskarlıq bilən yaxşı işləydi. Biz bu xil qabılları türtkü buluş, kəsib arqılıq kirləndiriş.

8 yıl vakit sarf kılıp halkarada tuncu kıtım ösümlüklerinin çiçekleş mezgilde tüven temperaturağı takabül turuştu ki ötkür kuralını tepip çıkıp ziraatlarını üşükki takabül turuş kapaltı iyi kıldı. Alakadar neticeler halkaralık ilmi jurnal tabiat jurnalı ilan kılındı hem meksus temde bağlaşık erişti. Kelgüsü de bu baylıkı tayınıp tüven temperaturağı teyikmin çıdamlı ziraat sortlarını yetiştirip çıkkanda hem apet zihnini azaytkili hem ziraatlarını yukur kenlikteki terkçilik rayonu kenaytışki şarait yaratıp bergili. Döltümüz hatta bütün yer şar boyunca açlık osulunu mukumlaştırış, osulunu aşırıştı yeni pen tekniki triki bilen temelli gel buludu.

Yakında Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyası Şincan Kampus'un Biyo Teknik Çektik Şirketi bilen birleşip koy neslini yetiştirişki kartılgan tüven zişlikteki gen üzüki bin tüven Şovşin SR5K'ni muhabbiyetlik tətkik kılıp çıxdı. Bu üzükke koyunu muhim xisadi xüsusiyeti bilen münasifetlik bulgan 4470 funksiyelik oran noktası birleştirilgen bulup, dörtümüzdün koy molekülalık nesil yetiştiriş bilen gen grupsının talaş teknikisini kullanış sahası da muhim ilgirleşme kolu keltür gelgedin diyerek bir yerdu. Bu Şincan'ın erla nesillik koy yetiştiriş sistemisini küçlük pent teknik triki bilen teminleydi.

Yakında Pichan Nahiyasının toyuq yezisi, Zerip Kariz kentideki mıng moluk gülsarlıktan güller poreklep içildi. Bu kent bekar turgan tarqaq yerlerine jallandırış arqılıq bärpa qılgan mıng mo kelidigan xas gülsarlıq yezi egilik sayahat bazısı da 800 mo yerge tutaş ketken optop beres. 200 mo yerge bosu cü, bayri sau qatarlıq mənzire gül giyahları keriştirip östürüldü. Türlük gül giyahlar girelişip eçilip, umumi tamaşa qiliş devriyliki 4 ayğa yetip, yezi kentlerini sicil güzelleştirdi. Gülzarlık baylıqıga tayinip, yezi iyiliki bilen sayahatni yuğuruş xizmeti əlalaştırıp, ilgirki tövən ünümlük bikar durgan yerler səhra sayahatçilikideki daka, Wanghong daka qıldıgan jayğaylandırılıp, xas gül giyah kesbi, hakiki türde yezi kentlerini güllendirişke kesb kuvveti koştu.

Hürmetli radyo anlıkçılar, şimdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından malumatı aldığımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 29 Celsius gradus kıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'den 30 Celsius gradus kıca. Çöcek'te hava uçuk, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Olcuda hava bulutluk, temperatura 20'den 31 Celsius gradus kıca. Bortalada hava bulutluk, temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 24'dan 35 Celsius gradus kıca. Kütünde hava bulutluk bulup keyin tutuludu, temperatura 22'dan 34 Celsius gradus kıca. Şihanzda hava bulutluk, temperatura 21'dan 32 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 22'dan 31 Celsius gradus kıca. Komulda hava bulutluk, temperatura 25'ten 39 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30'dan 43 Celsius gradus kıca. Korluda hava tutuk bulup keyin eçeludu, temperatura 25'ten 36 Celsius gradus kıca. Aksu'da azraq yağmur yağıdu, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 18'den 32 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'den 32 Celsius gradus kıca. Xotanda azraq yağmur yağıp keyin ottır halqı özgürüdü, temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 29 Celsius gradus kıca buludu, 4-5 bal şamal çıkıdı.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının munbet tuprak programımızı bu yerçanlı dişberdik. Anlıgınınla rahmet. Etki munbet tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarkılı hikayeler davamlıq diktanlarda bulunduk.

Hürmetlik radyo oğlucuğla. Yakında Japonya taratkıları Japonya'nın 2026 yıllık Müdafiye Aktaşlık kitabının kısıkç mezmanını aşkarladı. Kişiler oylığındak bu yeni nuskadaki Aktaşlık kitapta konu mukam kaydı toğlanıp, atalmış etraf hayopsiliği tehdidi dağımlı küçep mobalı kılındı. Onun da eçkandak yenilik yok bulganının üstüge yana, Japonya hükümetinin hatarlık fırsatını paydalanıp, herbi işlerini planlaş, Hərbi hazırlıqlarını kengeytib uruşuq tayyarlıq qilishdek xatarlik suiqasdi texmi iniq aşkarlandi. Sezgür kişiler bir qarapla Asiya Tichokyan rayonida tehditni üzüksiz köptürüp kösatqan dövlətning rayon tinchliqi va muqimligiga eng çoğ tehdit ekanligini biladi. Yaqin yillardan buyon Yaponiyaning xavfsizlik muhiti to'g'risidagi bayonlarini qayta qarab chiqsak, üzüksiz kuchayotgan krizis bayonining izini bayqash tas emas. Bir necha yil ilgari Yaponiya keskin, murakkab xavfsizlik muhitiga duch keldik deb chaqirilgan. Shundan keyin yana uni urushdan keyingi eng keskin, murakkab xavfsizlik muhiti deb ko'ptirgan. Bugungi kunda yangi oqtoshlik kitobda atalmish yangi krizis davrini texmi ilgirilgan holda targ'ib qildi. Yaponiya hukumatı texmi yangi so'zlarni ishlatib, askar sharga qistab kelishdek krizis tuyg'usini qasdan paydo qildi. Bulubmu uşarı buluşqa arzidigini şu ki, Yaponiya hadisla atalmış Cungu tehdidi digenini götürüp çıkıp, bunundan paydalanıp teşvişlenişge kuturtup, xalq rayını iskencik ediş qorundi. Onun haqiqi məqsidi atalmış, xövpsizlik endisiga inkas qaytırış emas, belki, məxsus müdafiye kürüş prinsipida büsü şaslı qilish. Qayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş üçün bahan izdeş. Tinişlik asas kanunuğa özgürsiz kürgüzüşini can cahli bilen ilgir sürüştün, xavfsizlikke kapılatlı kılış üç vücudini zor derecede tanışışkice. Atalmış kayturma zarbe biriş iktidarını terakki kıldırışını uçuk aşkarı asas kanunga kırgızışkice. Müdafiye hamçotini uda zor derecede östürüştün, uruştin kinki çeklimini kayıt kayıta buzup taşlaşkice, Yaponiya hükümeti, müdafiye cabdoklu

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık güyler bilen şu güllerini küyler harmaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.

Kıdırlık Dostlar programımızın davamlaştırmamız MD Moğolcu Nakşılar'ın kemal aramalığı sunadığımız Sizler nasıl yığındım namlık Nakşı'ya.

Kıdırlık dostlar navat kanalı sanat sahnesi programı. Si program zer millet halkının adır nakş müzikleri huzur onları bulu atıyordu. Hem de Kazakçı nakşlardın ata namlı nakşını huzur onları sunmuş.

Kadirli dostlar, programımızın davranışlarımız. Emdi ki on aramanlığa sunmak için bulgunumuz. Kilin balı bek yakışınımlı Moğolçın akşam.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde kandak kılığında doğru bahasını yeşilleştiriş küçük programımızdan yakışı paydalanıp doğru seti balığında beyhudu pul xajlamayımız degen haber dekkanlarda buludu. Yakında devlet merkezlik seti baladığan tepi doğrularının oksiş bulmağın setiş yollardaki yukarı baha perki kişilerinin dekkanı kozgadı. Bir kısım parça setiş doğurhanılarda farklı baha ahvali saklanmakta. Yani okşaş bir hıl doğurni davalını soğurtisi kartısını sürkep seti balsa, aksi nak pul tölegendi mu kımmet buludu. Kanda kılganda doğru dükününün bahasının muapıq ya ki muapıq emeslikige hüküm kılgılı buludu. Bu uçur perkini kanda kalkılgılı buludu. Devlet davalanış kapalıtı idarisi doğru bahasını seyleştiruş küçük programımızın umumlaştırdı. Alkandala erkin baha seyleştiruşunu emelge aşırıştın ümit bar buldu. Kanda kılganda küçük programımızın yakşı paydalınıp, doğru seti alganda beyhudu pul xajlamagili buludu. Doğrunun bahası enik bolmaslık. Okşaş bir kıta doğrunun okşaş bolmağan doğruhanlardaki bahası netçe hessi pärklansı mu? Fuhralar doğru seti alganda kayısının erzan ikkallikini bilmey, daim beyhuda pul xajlaydıqallıqını görüstüdü. Bu ağırıq noktağa karta, devlet davalanış kapalıtı idarisi doğru bahasını seyleştiruş küçük programmasını yolga koyup, aşkara baha uçuru arkalık bir doğrunun bahası köp kıl boluş altını buzup taşlap, buhralarını doğru seti alganda az katraş, az pul kajlaş imkaniyetige iyi kıldı. Devlet davalanış kapalıtı idarisi tipi doğru bahası ve xeridar çakırıp seti veriliş mehkimisinin ala kadar mesuli mundaq dedi. Bultur yıl ahırıgıca bütün memleketteki 31 ülke, şehir ve Şinjan işlep çıkırış kuruluş bengtüeninin hemisi doğru seyleştirme bahası küçük programmasını torgı çıkırıp 3 toluk kaplaş asasi cahattin işka aşırıldı. Barlık bir tutaş gəmlindiğen rayonlardaki davalını soğurtısıga katnaşkan bimarlar umum xalq mənpəətlin əleydiğen barlık bekitilgən doğru dükkanları da baha pütülləy aşkarlındiğen barlık davalını soğurtısı mündəriyetisidiki doğrularının əmmisini təkşürgülü buludiğen buldu. Hazır parça setiş doğru xanırları çoğun küçük kocalarga tarqalgan bulup, zəncir zaman yekke davalını soğurtısı, davalanış soğurtısıdaki başka türler tən mevcut bulup duruş. Ticaret endisi, mal kırgızış yolu, icaret öy tənlərxı bilen, adem küçü tənlərxının oxşumaslıqı, oxşaş doğrunun bahasının oxşaş bulmaslıqını kəltürüp çıxardı. Yani bazı doğruxanılar bimar ciddi ihtiyaclıq buluş, baha seyleştiruşqa vaxtı bulmaslıq psixikistin paydalanıp, pərqliq baha ya ki sap import kılıngan digendek namlar bilen bimarlarını yukarı bahadı setibelişka aldı di. Yakında merkezi televiziye stansı merkezlik setibelingan bir kap Malay Sön A Fa Çü Po Pa tabletiğa tavar nami Çin Enşin. İşki Mongol Hohot'ki məlum doğruhanda 3960 yuan yukarı baha koyulgalıqı. Oxşaş ölçemdeki doğrularının memleketinin nurgun caylardaki doğruhanılar ve toru spıllarda pekat 100 yuan etrafıda setili vatkallıqı. Baha perkinin 40 esigi yakın hikayelikini aşkarladı. Devlet davalanış kapalıtı idarisi ölçet tarqıtıp monolarını bildirdi. Bu haberdeki işki Mongol Hohut'taki ayrım noktalık doğru dükkanlarının alakadar gelişimge karta belgilimi bolsa bolmaydı dep karğallıqı. Setiveli salahiyetige ige karxanlarının baha çürüş uxturuşu karta kulukını yopurvelip, davalanış sığurtisi noktalık gelişiminin təlipi ve adil, muapıq, samimi baha bekitiş prinsipiğa xilaplıq kılgallıqı əks ettirilgen. Bunu qat'i tüzütüş kerek. Devlet davalanış kapalıtı idarisi doğru seti alğıcılarının doğru xanındaki baha seyleştiruş küçük programmasını yakşı işletip, doğru seti veliştin burun təkşürüp, seyleştirip, her bir adamın yen adetige aylandırışını Allah'ı da tavsiye kıldı. Soğurtuğa katlaşkan amma
Jifu Bao yoki Vishinda Xinjiang davolanish sug'urtasi xalqqa qulaylik mulozimat supisini izlasa ishlatiladi. Doğru uçurlarını tekşürüş, baha seyleştiriş, bir konupki bilen yol başlaş katarlı kıhtıdarlarını kollap, ammanın doğru seyleştirişine kolaylık yaratıp girdi. Konkret işletiş görsetmesini tövendik için tanıştırımız. Birinci kademde, devlet davalanı sığurtası mulazimet süpsi etkisini içip, yerlik meksus rayon tizimliki arkalık kırışkı buludu. Ve işin, Cifu Bao'dan, Şinjiang davalanış sığurtası halka kolaylık mulazimet supsini izlese mi buludu? Tizimle tıpkırgenden kiyin seyirip bet astığa düşürüp davalanış sığurtası doğruları akıl bahas eleştirmesini çekse mi buludu? İkinci kademde doğru namını kırgızıp konkret ölçem uçurunu tallap sürüştürüşkü buludu. Tapşırışını çeksela şu doğrunun ortak namıdaki sitivalgıcı doğru uçurunu görgülü buludu. Bu doğru türü, doğru tipi, ölçümü, bahası katarlıklarını öz içi alıdı. Üçüncü kademde doğru setiş dukallarını çekip, bu doğrunun Şinjiang Uyghur Avtonom Rayonu'ndaki belgelengen doğru dukallarda setiliş uçurunu tekşürüş. Doğrunun tepsili ehvalını çeksela işlep çıkarken zavut, uğraş, kaçılaş ölçümü katarlık mükemmel uçurlarını körgülü buludu. Төртінші қадамда дұры сетевеліш дұры ханыларыны өз алдығы таллаш, орлықны алдыңғы орынғы қойыш. Еқіндің ираққа рәткі тізіш, баханы алдыңғы орынғы қойыш, төвендің юқырға рәткі тізіштің ибарат ішкіл

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu programımızın istansımız bilen Abdullah Murayullık Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Dostlar, bu sahibimizde terini karallik alda çoğun katlamdan tazalaş gerek mu? Degen mesmunda sözlep birimiz. Hüsün güzelleştiriş tılgı eğlensa köpçelik belkim nurgun tepi hüsün tüzeş türlerini ise geliş mümkün. Lekin bugün biz en pul ticaydıgan hüsün güzelleştiriş usulü yüz tazalaş doğrusu tohtulup etimiz. Yüz tazalaş hemme adam her günü digerek kıldıgan iş. Lekin emeliyette hemme adamın yüzünü doğru tazalaşına dayın. Nurgun usullar terinin sağlamlığına sicil ziyan yetküzüşü mümkün. Meyli kırımçılık kespi, turmuşluk hüsün güzelleştiriş kespi ya ki tepi hüsün tüzeş kespi bolsun, hemisi çoğunkur katlamlık degen ukumga bek berilip gidiyordu. Meselen, çoğunkur katlamlık sotoluklaş, çoğunkur katlamlık kıyırış karıştırış katarlıkla. Çoğunkur katlamlık yüz tazılaşma köpçelikke tonuşluk ufkum. Lekin, del şu yüzni çoğunkur katlamlık tazılaştığın acide yok. Terini karallik alda çoğunkur katlamdın tazılığandıla andın sağlamlıkni saklıqılı buludu degen karış emeliyette hata karış. Gerçi nurgun ösün güzelleştiriş uğrulları eylallarda çoğunkur katlamlık tazılaşını teşvik kılıp, kertöşükçilerinin çoğunkur katlamığa yığılıp kalgan meynet derslerini tazılıklı buludu desimu, hemişe yana nişallık tazılaş, kivantlık tazılaş degendek, pentechnik tuyğusuğu ige bizek sözlerini koşup koydu. Lekin tepi ilimde çoğunkur katlamlık tazılaş degen söz asla yok. Terinin küçlük bolgan özünü əslik keltiriş ve tazalaş iktidarı bar bulup, daim çoğunkur katlamlık tazalaş arqılık sağlam haletini saklaştan acıtı yok. Tere, tabii metabolizm ceryani, cümleden ul hücayrılarının parçalınışı ve qeyrgan müngüz maddalarının düşüp geçişi arqılık təxminen 28 günde bir qeytim ayılınışını tamamlap sağlam tosuq iktidarını saklaydı. Kündülük tazalaş, yani lüngü bilen yüz yüyüş, yüz yüyüş melhimi bilen yüz yüyüş, sırtkı muhitki köp kısım bulğumular ve teri yüzüdeki artıqçı yağlarını çıkırıp etişke yetidu. Eğer çoğunkur katlamlık tazalaş məhsulatlarını bulup mu ğıdıqlaş tərkibi bar məhsulatlarını ziyade işlətsə, terinin tosuq iktidarını buzup, terinin kurgaklaşı, sezgürleşişini keltürüp çıkırışı, hatta yallıqlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Eksi bu çoğunkur katlamlık tazalaş məhsulatlarına ziyade tayin ediliş, terini texamu asan yokumlandırışı mümkün.

Yani bir noktadan karaganda terinin sağlamlığı muvaffak tazalık tayınıplı kalmayı tekimo muhimi umumi turmuş usulü bilen ziç münasibetlik. Meselen aptaptın saklanış, tampon ozuklanış, yeterlik uxlaş, muvaffak hareket kılış ve muhit bulgunışıdan saklanış katarlık tedbirler mu okşaşla terinin sağlamlığını saklaştaki muhim amil. Kıskısı, muvaffak tazalash terinin sağlamlığına paydalıq, lekin köp qetim çoğunqur katlamlıq tazalash hajasız. Terini asrashta özünün ter tipi ve ihtiyacıga asasen muvaffak ter asrash mahsulatları ve tazalash qetim sanını tazalash kerek. Ondaqta yüzni qandaq toğru yuyuş kerek. Jüngo teri tazalash körsetmisige asasen köpçiliknin ilmi usulda yüz tazalishiga yardem berish üçün tövendiki töt türlük təklipni xulasılap çıxdıq. Birinci, yüz tazalash qetim sani. Her günü ettigen ve keşte bir qetim yuyuş tavsiye kılınudu. İkinci, yüz tazalash məhsulatları. Her qetimlik tazalashda çoxum yüz tazalash məhsulatlarını işiltişacazsız. Her xil terilerini özünün teri təsiratıga asasen, fakat süzük su ya ki süzük suni yüz tazalash məhsulatları bilen maslaştırıp yüz tazalısı boludu. Lekin temperatura sık, xizmet ve turmuş muhiti bir qadar naçar, aptaptın saqlanış koşulmaları ya ki paraşuk, yağ turdiki qırım boyumlarını işletkende ya ki başka alahide ahvallar körülgende yüz tazalash məhsulatlarını işiltiş tavsiye kılınudu. Üçüncü, yüz tazalash suyunun temperaturası, terinin illik eskilişi muvaffak buluş gerek. Bek soğuk suyunun tazalash iktidarı yeterlik bulmasıdığı mümkün. Bek ısık su ter toskını buzup içişi mümkün. Törtüncü, yüzünü tazalagandan keyinki perviş, meylik qaysı xil teri bolsun, yüz tazalash məhsulatlarını işletken işletmegen bolsun, yüzünü tazalagandan keyin nemlik saqlaş doğrusunu maslaştırıp işiltiş. Terinin sağlam su birikme halatiga kapalatlık kılış gerek. Yağ köp çıkıdıgan, yağ tez çıkıdıgan terilerge yelim zaman nemlik saqlaş melhimi, nemlik saqlaş mey qatarlıq məhsulatlarını tallısı buludu. Yağ az çıkıdıgan, kurgak terilerge nisbeten nem hoş bolgan nemlik saqlaş melhimi, nemlik saqlaş meyi işiltiş gerek. Sezgür terilerge yana ter tosqını belgelik asraç iktidarını hazırlıgan sezgürlükke töven puraklık madde yok qatarlık koşulmalık nemlik saqlaş məhsulatlarını maslaştırıp işletsi boludu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumatı anıldığımız. Ürümçüde hava bulutluq temperatura 21'den 29 Celsius gradus kıçı. Altayda hava uçuk. Temperatura 16'den 30 Celsius gradus kıçı. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıçı. Gülcüde hava bulutluq. Temperatura 20'den 31 Celsius gradus kıçı. Bortalada hava bulutluk, temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 24'dan 35 Celsius gradus kıca. Kütünde hava bulutluk, temperatura 22'dan 34 Celsius gradus kıca. Şehanızda hava bulutluk, temperatura 21'dan 32 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 22'dan 31 Celsius gradus kıca. Komulda hava bulutluk, temperatura 25'dan 39 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30'dan 43 Celsius gradus kıca. Korulda hava tutuk, temperatura 25'dan 36 Celsius gradus kıca. Aksu'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 21'dan 32 Celsius gradus kıca. Atuş'ta hava uçuk bulup yen bulup dondu, temperatura 18'dan 32 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'dan 32 Celsius gradus kıca. Xotem'de azraq yağmur yağıp keyin otur halqa özgürdü. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 21'den 29 Celsius gradus kıca bulundu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdiq. Anlıqınınla ağır əhmət.

0: 18 yon bolgan bir gruppa 6 kutu tögüs talqın setip alalaysız. Onundan sırıt 2 xalta tetim bolqi haqsız qoş berildi. Köpçik tepsili hesaplap baxsı buldu 6 kutusi 996 yon. Otur hesaplan bir kutusi arallam 166 yon doğru kildi. Nayt muhabbiq. Bu məhsulat organik itiraf namiga erişken. Altaydaki əsli işlep çıxırılgan jaydan bevas təminlaydigan bulup 42 yillik tarixqa ege zavut işlep çıxırılgan sap tögüs talqın. Bu baha paqatlam köpçilikke naiti yaxşı məhsulatni yez qıldırış üçün qoyulgan. Məhsulat zakaz qılış qızıq liniyasi 0991-456-7456 0991-456-7456 Onun da sır 996 yönge 6 qut setip alsanız, yani 2 xalta tetim boluq soğuk qılındı. Köpçilik malın tapşırıp algan deyken, aval içip sınap baxsı buldu. Tami yaxşken, ailedikilerge mas keldiğalıgın his kılgan deyken, andan elip qalsı buldu. Eğer raz bulmasa, peçti içilmağın qutusunu qaytırsı buludu. Gəm ənçi qılıştan pekatla acıt yok. Məsulatdan süpidige manı muşundaq işençi qılalayımız. 2 yaşlık, yani 12 qut setip alsanız, bahası 1992 yön buludu. 12 kutu organik tögüs talqından başqa yana 5 xalta tetim boluqi ve 199 yon qimmetidiki 30 yaş yaşanganlarga mas keldigan uyqu keltirdigan yastuqqa erişe alaysiz. Bu yastuq uyqusi yaxshi bo'lmagan 30 yaş yaşanganlarga bekla mas keladi. Nayt yumshoq, rahat. Kech tögüs talqından bir stakan ichib bo'lib, bu yastuqni yassa uyqu sifati bevosita asilab oshirg'uli bo'ldi. Amsa mana mushu bizning qiziq liniyalik telefon nomerimiz 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kılıp mal zakaz kısı buldu.
1: Ondaq bolsa növbetki kısı durumudun keyin programımızdan devamlaştırayla.

0: hürmetli radyo anlıbıçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programı. Hürmetli radyo anlıbıçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programmasına alışanını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda mündaq məzbullada anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde cinlen şerikleri toğrusudan sözlep birimiz.
0: Yükselevatkan Şincan sahibimizde 9. növetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmesini tonuşturumuz.
1: Yarqın ism sahibimizde kanatlıq pärishtilerge şiir yezip bergen Macen Cenni tanıştırımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şetin abonucula terminalada mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu. Şincan'daki yenilikler. Yakınki yıllarda müyen Şincan dikkatini Çegra'dan kiriş sayahatının yukarı süpetlik terakkatı merkezleştirip, siyaset kapalıtı, meblağ cihette rıgbetlendiriş, mulazimetini östürüş katarlık cihetlerde del cahide tedbiri kolunup, Çegra'dan kiriş sayahatının terakkat muhitini sicil elalaştırıp, Şincan'ın meriniyet sayahatının halkaradaki tesir küçüğünü üzüksüz aşırdı. Şincan siyaset terikini üzüksüz genimi küçeytip, mükemmel kapalet sistemisi berpa kıldı. 2025 yılı 11. ayda Atılım Raylıq Halk Hükümeti Çegra'dan kırdığan sayahat ve Çegra sayahatının yukarı süpetlik terakkatını teziltiş doğrusudaki bir kançı tedbirini ilan kılıp, vizi becerişini kolaylaştırış, aviyasiya bilen sayahatının yukarı terakkatı, ala süpetlik mesulatla bilen temilleş, universal mulazimetini östürüş, Çegra sırtıdaki bazarını kengaytış katarlıq nuhtuluk sahalarını çördep, emelileştirgülü boludugan köptürlük yürüyüşlük tedbirlerini otturgu koyup, Çegra'dan kırdığan sayahatının terakkatıdaki tosuk nuhta kıyın nuhtlani sistemilik halkılıp, bütün Abdülüm rayının Çegra'dan kiriş sayahati ve Çegra sayahatini kölemleştirip, kayıplaştırıp, halkaralaştırıp terakki kıldırışıdaki siyaset ve tüzüm asasını puhtalıdı. Məxsus mükafat yardım pulu boyunca rıqbətləndiriş əməlləşdirilib, bazar asası gəvdisinin hayati küçü urğutuldu. Atılım rayon Çegra'dan kirgen sayahat məxsus mükafat yardım pulu siyasetini uda 2 yıl icra kılıp, Çegra sırtı bazarlarda çoğunkuru yıldız tartkan nuhtuluk sayahat kooperatiflerini dəl cahidi yöledi. Növbette cemi 8 ala süpetlik meriniyet sayahat karhanısıga 1 milyon 300 min yen mükafat yardım pulu meblağını nakleştirdi. Yardım pulu ornığa mükafat beriştin ibaret doğru yönelişlik rıgbetlendiriş endisi arkalık sayahat kooperatiflerinin çet eldeki sayahatçilerin menbesini içiş, Çegra halkıgan sayahat liniyesi berpa kılış, halkara bazar bilen udulluşuş aktifliği ve teşebbüskarlığı ünümlü kozgutulup, bazarının terakkat kuvveti toluk kozgutulup, Çegra sırtıdaki sayahatçilerin menbesi miktarının mukum eşişliği türtkü boldu. Halkı kolaylık mulazimet elalaştırılıp, sayahatçilerin seferge çıkış tesiratı östürüldü. Atılım rayon Çegra'dan kiriş sayahat mulazimetinin süpütünü östürüp, derecesini aşırışını sicil algı sılcıtıp, Cungu Halk Bankisi Şincan Uyghur Atılım Raylıq Şöbü Bankisi bilen birleşip, nuhtuluk meriniyet sayahat soruları da yadroluk sodigerlerge çet el kartsi pos aparati, ATM aparati, hem çet el pulu almaştırış üskünüsü orlaştırıp, Çegra sırtıdaki sayahatçilerin çıkım kılışının ravallıkı kapalatlık kıldı. Yine Atılım rayındaki 4 yıldızlık, 5 yıldızlık sayahat mihmanhanlarına pasport skanerini toluk seplep verip, çet ellik sayahatçilerin yataklı yetişini tızımlaş tertipini adilaştırdı. Bununun başka Şincan, Çegra'dan kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş başpunkti bilen bulgan hemkarlıkını küçeytip, port, meriniyet, sayahat, mulazimet kapalıtını üzüksüz elalaştırıp, Çegra'dan kirgen sayahatçilerinin oynaş tesiratını her tarafta

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutu.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde cinlen şirikleri doğrusunu sözlep birimiz. Birkaç gündün buyan Aksu şehri Yeni Şehir Koçu Başkarması Mağarıp Mahallesi'nin kündüzlük halidin haber eliş merkezi de müziki sadası ve külki sadaları üzülmedi. Mahallenin yücu cinlenli ortak berpa kılış mulazimetine katlaşkan cemiyet azaları ve pidayla'nın bazıları 1. İyul'nu kütüveliş edebiyat sanat numaralarını repetisiye kılsa bazıları dönvü bayramı alaydı faaliyetini muzakir kılıp atattı.
1: Mahallenin er kaysi tarafları geçeylaşkan cinlen şerikleri mu bekar durmadı. Cinlen şeriklerinin köpüncüsü organ, karxana xizmetçileri ve yakki soda sanayetçilerden teşkillengen bulup, her kaysi öz evzellikini olsas kılıp, bazıları ahallilerge haksız sağlamlık bilimleri, maliye başkuruş bilimleri, resim sızış bilimleri leksiyası sözlüse, bazıları kıyınçılıkı bar ammağa halısane çatçı yasaş, aile elektri üskünülürünü remont kılış katarlık mulazimetlerini yetküzü batattı.
0: Mağarıp mahallesinde köp milletten terkip tapkan 12 minin artık ahalı var. Kanda kılganda tebelikteki her millet ahalısını uyul taştek müstehkem, lenhua gülüdek kuşpurakı tolgan koşundarçılık mihrge iyi kılış, mahalle tüzeşteki kurusluk mesulat kuruluşu da kem bolsu bulmaydı.
1: Bultırdan boyan Aksu Şehirlik Partiye Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü Asasi Katlamını İdari Kılış Endisi de yenilik yardıp, Mağarıp Mahallesini noktada sınak kılıp, Hunan Ölküsü Hongyu Cemiyet Hizmeti Terakkiyat Merkezini kirgüzüp, baylıktan ortak behrimen buluş, birleşip kurup ortak idari kılış, mulazimetini ortak berpa kılış, milletler ortak yoğruluştun ibaret tötni birleştirip ortak yetiştiriş endisi de yenilik yaratıp, yücu cinlen mahalle idari kılış markasını yarattı. Bu yerdeki yü Mağarıp mahallesini, cu, Cunhua milleti ortak yavrısı yenini müstehkemleşti. Cinlen akı ufka at sınırlarını milletler ihtipaklıkını körstüdü.
0: Cinlen diyen söz Mağarıp mahallesindeki ahalilerge natunuş emez. Şik aldıdaki soğudu universal gevdesi bulgan cinlen meydani Aksu şehrinin belge karakterlik orlarının biri. Mahalle yücu cinlen türünü yolga koyganda bu türdeki mikro arzu, mikro mulazimet, mikro hareket mahalle kezip çıkan yücu cinlenin mezmonunu çonkur çöndürüp bedi.
1: Mağarıp mahallesi de 213 bir ayıdın başka yana 65 cinlen şerikleri var. Birlikte ümitni işka aşırış köpçülüknün ortak nişanı. Cinlen şerikleri adetki ahallerge mulazimet kılıplı kalmay yana cinlen meydani soğudu rayonudaki 400'dan artık ticaret asası gevdesige mikro mulazimet kılıdı. İlgiri mahallelerde türlük faaliyetlerini kanat yaydırganda adem küçü maddi eşya kemçil bulattı. Cinlen şeriklerinin katnışı bilen faaliyet bargan sıra canlandı.
0: Bu yıl köpçülüknün adem köp, küç zor buluştak birikme küçüge tayinip, Mağarıp mahallesindeki yücu cinlen markası üzüksüz nurlanıp, markanın tesir küçü üzüksüz genaydı. Növette Aksu Şehri Partiye Kuruluşu arkalık kespi cemiyet hizmetçileri bilen pida ile mulazimetini birleştiriş hizmetini umumizlik kanat yaydırıp, yeni şehir koça sınak noktası tecrübesini tutku kılıp, şehir boyunca 58 mahallede tedirci umumlaştırıp, kespi cemiyet hizmetçileri pida ilanı yetekleş. Pida ile kespi cemiyet hizmetçilerine yardım veriştiğin ibaret yugurumu terakat vaziyetini şekillendirdi.

0: 60 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
2: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat, kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde 9. nöbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesini tanıştırırız. Bu nöbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 6. ayının 25. günüden 29. günü geçe Ürümçi'de ötküzülüldü. Türlük tayarlı hizmetleri asasen bütti. Memleket içi sırtıdın körgezme yığınığı katnışıdığın sodigerler külümü de yine yeni yukarı seviye yartıldı.
1: Hazırgıca 27 devlet ve rayon, halkara teşkilat, devlet içindeki her kaysi ülke, autonom rayon, bevasıta karşılık şehir ve Şincan işlep çıkarış kuruluş bengtüeni, autonom rayondaki 14 vilayet oblast, şehrinin 2000'den artık karhanesi ve aparatının körgezmeye katnıştığallıkı muayyerleştirildi. 24 ülke, autonom rayon, bevasıta karşılık şehir ve Şangang, Avmin rayonu da selinme hemkarlıkı körgezme rayonu tesis kılındı.
0: Bu nöbetlik körgezmini Suudi Ministerliği, Diplomatiya Ministerliği, Cungu Suudi'ni ilgir sürüş cemiyeti, Şincan Uygur Autonom Rayonluk Halk Hükümeti birleşip mesul bulup ötküzüdü. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Katıbat Başkarması, Cungu Otra Asya Mekanizmi Katıbat Başkarması, Otra Asya Rayon İktisadi Hemkarlık Şöyeni Kolluğuçu Orun Boluşku Teklif Kılındı. Kazakistan, Pakistan Asaslık Mehman Dövlet, Hubei Ölküsü, Şenşi Ölküsü Asaslık Mehman Ölkü Boldı. Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 2011 yılı tesis kılınğandan bu yan 8 nöbet ötküzüldü. Hazır devletimizin Asya Avrupa altın yolunu eçiş, gerbki eçivitiştiki köyrük peşi istihkami. Yeni tarakat endisi, strategiyelik tayanç noktası berpa kılıştiki muhim supuğu aylanğan bulup, yeni devirdeki Şincan kıyafetini namayan kılınan yadırılık gözünek. Bu nöbetlik körgezmede bir saray köp rayon icadi orullaştırması kolunuldu. Körgezme umumi kölümü tahminen 140 mın kvadrat metre bulup, selinme hemkarlığı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri, özgeçi evzel kesple, yeşil tarakkat, mereniyet hayatının yuguruş, ipek yolu hemkarlıkıdan ibaret 6 çoğun mahsus rayon tesis kılınır. Körgezmede dikkat süni akli iktidar tekniksi, rakamlık iktisat, töven boşluk iktisadi, biyo yasamançılık katarlık aldıngı katardaki musabıkı yollarığı merkezleştirilgen bolup, tenlik akli iktidar, zamanevi eşya oburdi, akıl yezi igiliki katarlık sahaladaki ilgar pen teknikide yenilik yartış neticeleri merkezlik namayan kılınıdı.
1: Bu nöbetlik körgezmeye katnaşkan asasi gövdelerinin iktidar

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yaşlıqı Yang Shaoyan naqşını anlığandan kin çoŋqur täsiratqa ege bolup darhal mehir muhabbetke tolğan bu mektep naqşısını 1-nji iyun xalqara balalar bayramında resmi yağıratmaqçı boldı. Eng yaxşı naqşı teksti azaldın qasten pardazlap yezilgan söz ibarla emas. Onunğa her küni hemrah boladigan haqiqi turmuş Allahide mağribinin künlülük turmuşuğu yoşurungan mulayimlik ve katilik mücessemlengen. Naqşı tekstidiki partiyanın gəmxorluğu kalbimizin çoğunkır katlamağı sığıp getdi. Okuguçlarını öz balımızdak söyümüz. Mektepni öz öyümüzdak söyümüz. Bu bizden baştın ahir çığın turduğun itikadımız diyen sözle macencen öz gözü bilen körgen illik dakikaladın gelgen. Talantını namayan kılış kişilik hayatını yaratış. Bu bizden algı ilgirleş yönelişimiz diyen bu bir cümle nakşitekinin tekstige. Bu bir top alaydı balalarının çeksiz yoşurun iktidari ve şan şerifi mücessemlengen. Ürümçi şehirlik 120. otturum mektepte balala kanıtı sunğan perişte dep ata aldı. Şerep temada 100'den artık midal cüdalanıp balalarının arzuğu intiliş yoluğa güvah bulup durmakta. Atılım raylık meyipler birleşmesinin alayda olimpik meşk bazısı buluş süptü bölen mektep alayda olimpik sınıfının okuguçları kayserlik bilen ilişip, 4 növetlik memleketlik alayda olimpik tenerket musabıksı, 2 növetlik memleketlik alayda olimpik tiktak top musabıksı katlaşıp, her derecelik türlük musabıkalarda 103 medalga erişti. Musabıkı meydanındaki bütün küçü bilen çöyün top etivatkan igilmez sima. Resim sızış öyde ketirginip, oyma resim sızıvatkan zihin koyup işlevatkan çırayı. Kol hüner dersi de rakt kol hüner eserlerini köngül koyup yasavatkan estaydıl kıyafet. Bu canlık dakikale nakşi tekstigi mücessemlenip, bu mektepnin okuguçlarının ehvalı karıp okutuş, köngül koyup alahide balılağı hemrah bulup, arzunu emelge aşırış şensini namayan kıldı. Macencen balıla paravallık ordunun cemiyet hizmetçisi. O ilgiri okutuculuk salahiyeti bilen 10 yıl akli iktidarı yetildiriş dershanesi tesis kılgan. Asaslık sözleydigan turmuş til edebiyatı adetki til edebiyat okutuşuğu okşumaydıgan bolup, dikkatini turmuştaki emeli körünüş, emeli kolunulduğun maharetlege tekimi merkezleştirgen. Hat tonuş, nersi tonuş, körünüş perklendiriş, kaydı biliştin ibaret her bir saatlik dersinin hemmesi pekat birli nişan üçün bulup, bu bir top alahide balalani yaşaş iktidarını yitildirip, cemiyetke sınıp kireleydiğen, turmuşki bivası yüzlüneleydiğen gayretke ilgi kiliştin ibaret. Macencen bunlar dedi. Akli iktidarı yitildirişteki asli maksat balalani parnikka solak koyuş emez. Belki köngül koyup yetildirip, bütün küç bilen küçep, ulanı kən zeminğe yüzleniş, güzel turmuşka atlanış cesareti ve iktidarıga igi kiliş. Hürmetli radyo anlıqçıla, emdi Abdunum rayonumuzki 16 şehirinin kelgüsü 24 saatlik qavar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 29 Celsiya gradus uça, 4-5 ballık ərbi şimal şamalı çıxıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'dan 30 Celsiya gradus uça. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 18'dan 33 Celsiya gradus uça. Gulcide hava bulutluq, temperatura 20'den 31 Celsiya gradus uça. Bortlada hava bulutluq, temperatura 19'dan 34 Celsiya gradus uça. Karamay'da hava bulutluq, temperatura 24'den 35 Celsiya gradus uça. Kütünde hava bulutluq bulup kent tutuludu. Temperatura 22'den 34 Celsiya gradus uça. Şihenzide hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsiya gradus uça. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22'den 31 Celsiya gradus uça. Kumulda hava bulutluq, temperatura 25'den 39 Celsiya gradus uça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30'den 43 Celsiya gradus uça. Korulda hava tutuq, temperatura 25'den 36 Celsiya gradus uça. Aksu'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 32 Celsiya gradus uça. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 18'den 32 Celsiya gradus uça. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 32 Celsiya gradus uça. Xotende azarak ve otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 30 Celsiya gradus uça.
Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 21-29 Selsiya gradus.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu sahifimizde er katnaş hadisi sebebinin ölüp getdi. Ögey oğlu soğurtu şirketinin tölem talep kılısı bulamdı diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Künes Nayelik Halk Sot Mahkemesi katnaş hadisi tuğduruş cinayeti cinayi işler koşunca hak talep davası dilosini kanun boyunca sot kılıp ahırlaştırıp, öğlenmeyi billa turup, emeli öğleniş münasebeti şekillendirip, ögey perzentlerinin uzak müddet halinin haber iliş mecburiyetini ada kılgallarını. Kanun boyunca davager subyektlik salahiyetini muayyelleştirip, onun hukuku çekiliş zeynini töleş talepini kollaş gerekliliği aydınlaştırdı. 4. ayının 4. günü A2'si yenik tipteki yük avtomobilini heydep, avtomobilini kendine yandırganda ziyanlanıcı can ekiske sokulup getip, can ekisinin ölüp getişini keltirip çıkargan. Katnas sakçı tarmakları A2'sini hadisi de toluk cevap karlıklı üstüge alıdu dep bekitken. Dilogu çetişlik avtomobili sugurtu şirketinin katnaş hadisi mecburi sugurtsi ve soğudu sugurtsiga sugurtlanğan bulup hadise sugurtu muddeti içinde yüz bergen. Bu dilodaki talaş tartıştığın boyun noktası koşumca hak talep davasıdaki davager Van X'nin yani Van X, Can X'nin öğlenmeyi bile turgan hemrahinin perzenti. Hukuku çekiliş zeynini, töleş, dava, subyektlik salahiyetini hazırlayan hazırlamağalıqı da bolğan. Sot mahkemesi sot kılıp, enikleşçe Can X, 1994 yılıdan başlap, Van X'nin anısı Dın X bilen bile turmuş keçirip, Dın X vapat bolğanı kadar emeli öğleniş münasebetini şekillendirgen. Van X bilen Can X otursa da, ögey, Atı balılık hukuk mecburiyet münasebeti şekillengen. Dın ikis, vapat bolgan dinkin, Can ikisinin başka yakın tukkunu bulmağaçka Van ikis, uzak müddet Can ikisinin halinin haber elip, davalıtıp, asaslık halinin haber eliş mecburiyetini ada kılgan. Suğurtu şirkti özünü aklap, Van ikis, Can ikisinin yakın tukkunu emez. Sobikütlük salayeti yok. Onun üstüge A2'si avtomobilinin işiltiş karakterini özgertken, soğudu suğurtsi tölümü keçirim kılınışı gerek digen. Sot mahkemesi mundaq dep karagan. Van X'nin anısı bilen Can X emeli öğleniş münasebetini şekillendirgen. Van X bilen Can X ögey atı balılık münasebetini şekillendirgen. Van X'nin Can X'ni uzak müddet bekşi, Koşumcu hak talep davasıdaki davagerinin subyektlik salahiyetine uygun geldi. Dilogu çetişlik avtomobilinin umumi massi 1990 kilogram bulup 4500 kilogramdan töven yenik tipteki yük avtomobili tabi. Yol transport nizamı asasen ticaret icazeti beceriş hacetsiz. Özü işiltiş ya ki havalı boyca toşuş birdek avtomobilini normal işiltiş kategoriyesine kırdı. Xatarlık derisini körünerlik aşırmağın. Sugurtu şirketinin cevapkarlıkını keçirim kılıç teşebbüsü samimi buluş, levzede turuş prinsipi kılap bulup, kobul kılınmaydı. 5. ayının 9. günü Künes Nayelik Halık Sot Mekemesi katnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen AX'ge müddetlik 10 aylık kamak cezası verip, 1 yıl keçiktirip icra kılıç doğrusu da hüküm çıkargan. Sugurta şirketini katnaş mecburi sugurtsi ve soğudu sugurtsi çeki işçi de Van X'nin türlük ziyini üçün 260.349 yen 9.000 tölep biriş hem de AX'ge 58.600 yen tölep biriş doğrusu da hüküm çıkargan. Dilo becergeçi sotçi mundak dedi. Kanun kandaşlık mihrini koğdaplı kalma yine uzak müddet ortak turmuş keçiriş, emeli bekiş asası da şekillengen etiki münasebetini itiraf kılıdı. Bu dilo en enevi ulk tukallarını bekitiş çeklemesini bozup taşlap, emeli toy ardın haber iliş paketi, hukuk mecburiyetinin birdeklikini, subyektlik salahiyetini tekşürüşke kırgızıp, hem Hukuki çekilin kuşunun kanunluk hukuk menfaatini kovdudu. Hem çoğunlağı vapadar buluş, uruk tukallarga köyünüş, öz ara yardım veriş, dostani ötüştek yadırılık kımmet karışını evc aldırıp, okşaş türdeki dil olanı sot kılışını yetekçilik bilen temelirdi. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, Solution abonuçlar terminalını şürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Solution abonuçlar terminalıda.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskertish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

88. Şıngşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlar...

0: Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijeşte monolarını əskertdi.
1: Tamaq ni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Yakında Kaşgar vilayeti katlamadan şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş meksus hizmet mekanizmi işkanısı Kaşgar vilayetlik intizam tekşürüş komiteti, revizye komiteti işkanısı bilen birlikte şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletişki dair 3 tipik meselini umumi uhturuş kıldı. Konkret tövendikçe 1. Kaşgar Konu Şehir Nahiyesi Terim Yezilik Partiya Komitetinin sabık azası, Halk Kurultayının reisi Nur Mehmet Mehmet'nin siyasi netice karşıtı eğiş görülüp, amının menfaatini ilgilebiliş meselesi. 2025 yılı 2. aydın, 2025 yılı 5. aygıça Nur Mehmet Mehmet Kaşgar Konu Şehir Nahiyesi Terim Yezilik Partiya Komitetinin azası, Halk Kurultayının reisi bulgan mezgilde, özü hüddüge elip alakalışı vatkan 3 kentinin hizmeti de siyasi netice yaratışını tezden algı sılcıtış için yer hüddü hakkı, su hakkı yığış hizmetige heydekçi kılış, kolaylık adım paydalanıp, meblağ başkuruş belgelimizgi kılap kılıp, ilgiri kim bulup, 3 kentim bu kentki amma tapşurgan yer hüddü hakkı, su hakkı bulup cemi 22.400 yenli bir vasıta kent dercilik karzını tügütüşki işiltip, karı kulaça kıskı müddetlik ünümünü kovuluşup, kent kollektifi ve ammanın menfaatigi ziyan yetküzgen. Nur Mehmet Mehmet de yine intizamga, kanunga eğir hılaplık kılıçtek başka meselelerimi saklanan olup, 2026 yılı 2. ayda partiyadın kovlandı, hizmetten heydeldi. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp eyipleşige ötküzüp verildi. 2. Yekken nayelik ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş idarısının tarmaklarının mesuliyet dairesindeki hizmet vazifesini yezi kentlerge halıgancı artıp koyup asasi katlamının yükünü eğriletiş meselesi. Yakın nayelik ciddi işlağı takabül turuşunun başkuruş idarisi 2026 yılı 3. ayda Yezi Bazar koçularının mesuliyetini ada kılış işleri tizimlikini kattık emelileştirmeyi, aslında fonksiyelik tarmakla üstüge ilişki tegeşlik, yeniden prava algalla, katnaş kanunuğu hılaplık kılgalla katarlık amının bir katarlık terbiyesi boyunca terbiyeleş mesuliyetini Yezi Bazarı koça, kent mehallelagi ötküzüp berip, uhturuş, tizimlik tarqıtıp, asasi katlamdan bir mi bir tekşürüp iniklaşın talep kılıp, bir katarlık terbiyesi boyunca terbiyeleşini kanat yaydırıp, vedinami imzalıgan, hem de delilleş materyallarını saklap, kadırla ve amının yükünü eğriltip etken. Bazı gezi kentlerini redke turguzup tekşürüşte baykılışça, bazı kişilerin uçuru hata bulup, tekşürüp ispatlaşkı amalsız kalgan. Bazıları tevellik edin köçüp ketken, bazıları sırtkı çıkıp işkı orlaşkallıktın terbiyeleş yetiştirişini kanat yaydırışkı amalsız kalgan. Bu mesele tüzütüldü. 3. Mekit nahiyesi Kumkusar Yezilik Doktorhanının şekil vazlıktının kadırla işçi hizmetçilerinin yükünü aşırı vetiş meselesini tüzütüşü küçlük bulmaslık, bir taraftan tüzütüp bir taraftan sadır kılış meselesi. Mekit nayesi Kumkusar Yezilik Doktorhana şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş hizmetine ehmiyet vermeyi, yükünü yenikletişini bir tutaş pilallaş bilen ünümlü aşırışkı küçük hoşuşta perk görülgen. Hizmetini addilaştırış, muvafık orulaştırmaslık, alahide ciddi hizmet bulmağın ehvalda işten çüken linkin ve hepte ahirdeki vaktin paydalanıp köpketim ailege kırıp ziyaret kılış, sallık malumatlarını tekşürüp eniklaş katarlı hizmetlerini teşkillep kanat yaydırgan. Doktor Sestirala bu meselelerini köpketim inkas kılısı mı? Bu doktorhana baştın ahir ehmiyet vermey, birini biliş arkalık başkalarını mı bilip tüzütüşünü cahide tutmay, üzül kesil kılmay, bazı meselelerini bir taraftan tüzütüp, bir taraftan sadır kılıp, kaytı kaytı tüzetsi mi, kaytı kaytı sadır kılıp, tibbi hadımlarının hizmet aktifliğine tesir getküzgen. Nayelik Sahiye Sağlamlık Komiteti Partiya Grupsi bu doktorhanedeki asaslık mesul yoldaşlarını çakırtıp sözleşip eskertti. bu mesele tüzütüldü. Yukarıki mesele bazı naya şerle, tarmak oranlarının siyasi netice karşıda eğiş saklanğalıqını, şekil vazlıqını tüzep, asasi katlamının yükünün yeniklitişki dair bir kançı belgelemini ızçıllaştırış, emeleleştirişte yanına katlık bulmaslık, puhtu bulmaslık, icra kılışta özgertip kılış, tüzütüşte resmiyetçilik kılış katarlık meselelerinin saklanğalıqını aşkarılır. Bazı partiya azaları kadırlarının siyasi netice karşıda eğiş görülüp, kıskı muddetlik ünümünü kargulaçı koğuluşup, meblağını belgelemege xılap şiltip, amının menfaatige ziyan yetküzgen. Bazı tarmakla, orulla, yezi bazar koçu başkarmasının mesuliyetini ada kılış işleri tizimlikedeki talepki xılap kılıp, fonksiyelik tarmaklarının mesuliyetini yezi kentlerge artıp koyup, asasi katlamının hizmet yükünü eğirlaştırıp etken. Bazıları şekil vazlıktan asasi katlamının yükünü eğirlaştırıp etiş meselesini tüzütüşke ehmiyet vermegen. Hizmetlerini bir tutaş pilallaş ilbi bulmağan, hizmetlerini oralaştırışını adilaştırıp etiş, hemini bir tayakta heydeş, kadırların hizmet aktifliğe təsir getküzgen. Her kaysi naya şerle, her kaysi tarmakla, orla, şekil vazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletiştiki, asasi gevdelik mesuliyetini estaydıl ada kılışı. Her dercilik partiya komiteti, partiya grupsi şucileri belgelemini başlamçılıkla icra kılıp, baş şuci Xi Jinping'nin şekil vazlık, bürokratlıktın katlık saklanış toğrusudaki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüp, toğrı siyasi netice karşını turgozuş ve emeliyete körüstüş, ögünüş terbiyesini kanat yaydırıp, Amının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselelerini merkezlik tüzeş bilen bir gevdeleştirip, ögünüş, tekşürüş, tüzetişini algı sılcıtışı gerek. Altını tüzetişini devamlıq çoğunkırlaştırıp, şekil vazlıqtın arkasındaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki eğiş meselelerini çoğunkır kezip, tipik meselelerini tutup, 101 vatkan meselelerini tutup, umumi uxturuş kılıçını tutup, ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişini ilgiri sürüşünü küçeytip, 15. 5 yılının yakşı başlanışını, işgı aşırışını, küçlük stil hapalıtı bilen təminleşi gerek.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Hürmetlik radyo anlığı

0: radio anuvchilar. Tumuzdiki 6-nji ayda jyň naýysynyň tunji eňiz alqatlary üzüş mezgiliga girip, şahlar kıpkızıl alqat meýweleri bilen zinnetlenip, etizlarynyň hämil ýeri aldyraşlykka tolgan mol usul manzarasyga toldy. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerge nazar seyipimizi köpçilikke Bacahu dehkançılık meydanındaki alqat üzüş manzarası doğrusu sözlep berimiz.
1: Terikçi Van Kaying'nin alqat östürüş bazısı da tutaş ketken alqatlar boluk ösken bulup, kıpkızıl kiçik kızıl meyveler şahlarını kötürelmeyi kılgan edi. Meyve özüş işçileri pişkan yeni meyvelerini mahirlik bilen özüp, hava uçuk vakitini çan tutup, Tunji türkümdeki alqatni yigiş hizmetini bütün güç bilen kanat yaytırıp atatdi.
0: Van Kaying'nin tunuşturuşça 5-nji ayning 26-nji günü tunji eňiz alqatni andysanda üzüş başlangan. Nöwetde tuluk üzüş basqıçyga girip, alqat etizde üzüş işçileri 100-den aşqan bolup tunji eňiz yeň meýwelerini merkezlik yigişni oňuşluk tamamlaýalaýdy eken.
1: 5 yıllık alqat östürüş tecrübesige ege Van Kaying yaxşı süpetniñ muhimligini çoňkur bilgeçge, bütün nahiye boýunça umumlaştırılgan ölçemleşken östürüş, perviş qilish endişesini kullanıp, kündelik etiz pervişi, kesellik ve haşarat ziyaninin yeşil aldını eliş tizginleştin ilmi bolgan su, oğutni delcayda tengşeş, tizginleşkice alqatniñ süpetini bütün ceryanda kontrol kıldı.
0: Van Kaying kuşal haldı bundak dedi. Bu yıl alqatning donisi tekşi süpti intayin yakşı boldi. Meyli yeni meyvenin süpti bolsun ya ki soğukat kusul kaçlangan tayyar mensulatının süpti bolsun ilgirki yıllardı gidin birdek yukur kötürüldi. Tunji eňiz alqat mensulat miktarının 4 tondun iş mülterlenmekte. Üzvilingan bu alqat meyveleri jyňlanğan dinkin yakın etraptaki kentte yeniden kurulgan tez tonutup vakumlaştırıp pişiklaş zavutuğa yetküzülüp kuruk meyve kılıp pişiklendi. Bunun bilen hem mesulatının sakınış müddet uzartılıdı hem alqatının koşulma kıymeti zor derecede aşırıldı.
1: Yeni meyvelerinin süpitini saklaş üçün bu yıl 5. ayda Bacıyahu Dehkancılık Meydani Dehkancılık 7. etirdi 3,650,000 yuan yezi kentlerini güllendiriş meksus meblağını kolga geldirip, yeniden tez tonglutup, vakumlaştırıp, pişikla zavut kurup, şu caydaki bekar turgan baylık ne canlandırıp, kent etirdinin alqat kespinin nokul terikçılıktın inçki pişiklaşka karap, tipini özgertip deridisin östürüşüge türtkü boldi.
0: Bacahu Dehkançılık Meydani Dehkançılık 7-nji Atırtı Partiya Yatikistin Şujisi Dehkançılık 7-nji Atırtı Tez Ton Tuvakum Maşturup Pişiklaş Zavutunun Mesuli Majin Said Tunuşturup Mundak dedi. Biz kent alqatçı dehkanlarının terakiyat arzusunu tuluk toplap, ilgar bolgan alqatni tez tonutup, vakumlaştırıp, pişiklaş üner sani etin kirgizip, tüven temperaturada tonutup, kurtuş tehnikis arqılıq, tunji eňiz alqatının ozuqlıqı ve təmini saklap kılıp, ala süpetlik tunji eňiz alqatni yakşı bağdı setiş imkanetik ege kıldıq.
1: Yezi iyigilik 7-nji etirde tez toňlatyp vakuumlaşdyryp pişikla sawutynyň iyigilgen yer kölemi 2000 kvadrat metr bolup, bir gewdeleşken yeňi meweleri tez toňlatyp vakuumlaşdyryp pişiklaş işlep çykyryş liniýasy ýürüşleşdirilip gurulup, günlük yeňi alqat pişiklaş iktidary 3 tonnaga ýetdi. Zavutqa yetkizilgen yeni alqat meyveleri adam küçü arqalıq inçike ayrılıp, avtomatik yuyulgandan keyin tez toňlatyp, vakuumlaştırış bölümçisige yetkizilip, 18 saatten 20 saatgiçe tövän temperaturda tez toňlatyp, vakuumlaştırıp bir tarap kılıngandan keyin 800 kilogram etrapida ala süpetlik tez toňlatyp, vakuumlaştırıp pişiklangan quruq meyve işlep çıkarılıp boludu.
0: Alqatçı dehkanlarının meyvesini yığıp alğandan keyin bivasta zavodqa kirgizilip tez tonutup

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Yuhan Oğuzcu'na. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu işe Cimsar Nayi Ergun Bazri Gharbi Luyahu kentinin ahalisi Çin Çin'nin cungi doğur materyallarını destekli pişiklaş arkalık beş yolunu kengaytkarlık doğrusudaki hikayeni sözlep birimiz.
2: Gharbi Luyahu kentideki aptapkı seliş meydanını sos doğru bırakı kaplıgan idi. Emdala toğralgan ketra toğralmasının kililliği tekşi, rengi sos sirk bulup kent ahalisi Çin Çin ketra yaprakçısını ürüvatattı.
1: Bultur köp yıllık yezgilik terikçilik tecrübesine ege Çin Çin ketra bazarının mukun ihtiyacını sezgörlük bilen baykırı. Kayıt tekşürüş ve seleştürüş arkalık o en ahırda kün nuru yeterlik tuprağının kum terkibi yukarı ketranın üst çıkı alaydı maskeledigen rayona tallap 50 mu yerini ödüge elip sınak terikçisi de östürdü. Könül koyup baş kuruş perviş kılıçkı tayinip şu yili mol husul aldı. Her mu yerden tekminen bir bütün 13 etrafı da höl ketra işlep çıkarıldı. Şunun bilen bile o yuyuş maşinisi, yalpaklap toğraş maşinisi setvelip, aptap seliş meydanı kurup, cungi doğru materyallarını destekli pişiklaş yolunu başladı.
2: Gerçi bu tonca kitim pişiklaş bolsa mı, lakin o kılçı bir hastalık kılmadı. Ham materyal tallaş, yuyuştan yalpaklap toğraş, aptap selişkice her bir halkıda cungi doğru materyallarını pişiklaş kayıtısı boyunca kattık meşgulat kıldı. Çın Çin mundak dedi. Ben Şincan sırtıdaki bir çoğun tipteki tipi doğru

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio Anguçlar Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizin damlaştırımız. Hem de Karmay Cafu Mahallesi'ndeki ittifaklık hikayesini sözlep yerimiz. Cafu Mahallesi'ndeki kirgende arzu temi rengaran arzu arma çaplakları bilen tolup ketken bulup, ballar yazgan bu kaygaz parçalarına tebellikteki ballardan küçükkine arzuları yazılgan yeri. Bu arzular okulupla kalmayı tekim muhimi, estaydıl cevap kaytırıldı. Şu caydaki bidayılar, Irak'taki Ali Mektepler ve her derecelik cemiyet teşkilatları besbeste tağ deryalardan halkıp ütüp gəmxorluk yetküzdi. Kiçikkini arzu arma çaplak hayğazları her millet amının yakış gününü ortak odaş arzularını tutaştırgan idi.
2: Cafu Mahallesi Şincan Karamay şehrinin Yenhe Yoli Kocası'na caylaşkan bulup 2016 yılı 4. ayda kurulgan. Tevallik rayonunda hazır Xanzu, Uyghur, Қазақ қатарлық 15 милләтіні өз ішіге алған 1646 айлік ахалы бар. Мәхәлләдә көчмін нұпыз көп болып, көпіндісі Хынан әм Қашқар, Хотан қатарлық жайлардың кәлген. Әр милләт амма қошны болып, күн бойы бір-біріге әмірақ болып, еншікіләшкен осасы қатламны идар қылыш тәдбірлерге тайынып, мәхәлләдегі әр милләт ахалылар қәліп, ve küşünü mücessemlep, öz ara yardım berip, arılışış, almaştırış, yuğuruluş ceryanı da koşunalar inak ötüdüğen, belli yaşaydıgan, ortak güllündüğen ihtipaklık mənzirsini barlıqı keltirdi.
1: Yakın kıyılardan buyan Cafu Mahallesi Cunha Millet Ortak Gevdesi İngin Müstekirnaş Hizmeti Azası Liniyesini için gözlep, Cafu Kömüldeki de Cay Mihir Muhabbetlik Makan Asasi Katımını İdar Kılıç Has Markısını yaratıp, Beşçon Kömüldeki de Cay Mülazmet Kılıç Başkuruş Yeni Endisini yol koydu. Tevellikteki köşmün oposlar hatırcam bayaş yaşap, Oltraklışış hizmet izdep işqi orilishish, ballarni havallik beqish tarbiyalash, madaniyat ma'rif psixik jihatdan yetaklash qatorliq aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni cho'rdab, boylikni dal joyda ulug'lashtirib, nishonliq amaliyalashtirish tadbirlarini qo'llanib, xalq turmush mulozimatidagi ojiz xalqlarni sijil to'liqlab, rayon xalqigan ko'chmon oposlar o'z ara yug'urilib, beli yashaydigan, ko'p millat qo'l tutishib, o'rtaq barpo qilingan, o'rtaq idora qilingan ortak bəhirlanğan asasi qatlamını idar qilish xas yolunu şəkilləndiriş üstədə izdirib, qarmayğı işləşki kəlgən, yaqı yurtki amini yıldı startıp iyilikləş arzusunu əməlgə aşırış imkaniyyətigi iyi qıldı.
2: Məhəllədə xəlqi nəbiyyət güzüdüğən 23 kvadrat metrdən 59 kvadrat metr qıçı bolğan xəlqi nəbiyyət güzü şökümət icarı öyə seyləndi. Aylık icarası 276 yuandın 826 yuan geçi bulup, icarı haqqı etraptaki pazarlaşkan öylerge seyleştirganda 51%'ki yakın tövel boldi. Bu, her millet ammasının turalğı çıkın besimini ünümlük yenikletti. Şunun bilen bille, 15 minutluk halkı kolaylık turmuş çemberki berpa kılıp, kitap okuş öyü.

0: Sevimlik kichik do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasini yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting obunchilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi. Tegmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalaringizning hamrohligida solushiting obunchilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Men riyasetçadanla Aygüzel Bekri.
1: Mektep içi sırtıda.
0: Yaşlık baharı ilham beradigan Gayret Qıl Nail anamlıq kinonun tunji qoyulish murasimi Ürümçi şehride ötkizildi. Yakında Ürümçi Medeniyet Merkezi, Şenjillik Optomobil Remot kıladığan kız Gu Huijing'nin hakiki keçirmişi əsli tıp kılınıp, özgertip işlengen yaşlıq baharğı ilham beradigan Gayret Qıl Naila namlıq kinonun Şinjang məxsus meydan tunji qoyuluş mürasimi ötküzüldü. Filmnin asaslıq icadiyet kollektibi əsli tıp Gu Huijing

0: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışı şudu, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleri.
2: Şinjan Bortala Mongol Avtonom Oblastidagi Qazan daryosi vodisida dengiz yuzidan o'rtacha egizligi 3000 metr keladigan chegara liniyasida 37 yoshli qozoq xalq saqchisi Asilbekning xizmat o'rnida o'ntinsiz ching turayotganiga 11 yil bo'ldi. Çarıvçılık rayonundan çıkan bu yaş bugünkü günde 2021 yıldan 2025 yılgıca Şinjan boyunca kanunçılık boyunca yıllık şahıs şerpigi erişip, ilgirki dekla her günü kar muzluk tağ yolada çarlap, yan telefon numarını her bir çarıvçının öyde kaldırıp, Qazan deryası boyundaki hemme kişi işindigan köşme haberleşiş 110'a aylandı. Әнді біз азырғы Бортала Мұңғыл Аптоном Обласлық Чегра Башқұрыш Тармақ әтірді, Аршан Нахиялік Чегра Башқұрыш Чоң әтірді, Дулат Чегра Сақчықанысының 4-й дәрежілік сақчы башлықы, Муавин Сақчықаны башлықы Асылбекнің екайсыны бірлікті аңлайлы. 2015 елі Қазан дәриясы Чегра Сақчы іштірі понкетіға әмділа талап әвәтілгенде, Asilbekning duch kelgini qor bilan üstün ikki qismi ko'milib qolgan ponket uyi. 3 kunda ondan tozalab bo'lindigan yo'l, yana suv, tok, signal yo'q kunlar edi. Suv ichganda qorni eritib ichatdi. Go'shiganda tog' bag'ridan yurib chiqatdi. Yan telefon signalini necha kilometr yiroqlikdagi tog' cho'qqisidan izlab tepishga to'g'ri keladi. Lekin o, birinchi avlod chegara qo'g'dug'ichilari qoldirib ketgan 8 kvadrat metrlik gama qarovulxonasiga kirib, yirtiq paxtalik yotgan ustini qoplagan qirg'a qarab, peshqadamlar chingdirib olgan turalgan yerda "Men nimishqa turolmoqdakman" degan so'z asta-asta qalbiga o'rnadi.

көйрек, тонел тұташтырылып, қатнаш башылыштың бұрынғы ақылқы күчеш бас құчағы керді. İli daryasi vadisiga kirib chiqadigan ikkinchi asosiy yo'l bo'lish sifati bilan uzunligi taxminan 92.5 kilometr keladigan bu tosh yo'l Lianyungang Qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'li bilan unumli jepsilishib, İli daryasi vadisini Bortala oblasti, Janubiy Xinjiang hamda davlat ichidagi boshqa o'lka shaharlarga texmo zich tutashtiradi. Jongo Tömür Yol Şehir Taraqqiyatına Məbləq Seliş Qurohi Dövlət Yolu 577-ci liniyası Cin Qulcu Nahiyyəsi Taşyoli Türi Komandalıq Ştabının komandanı Shi Wenke mundaq dedi. Kövrük və tonel kuruluşunun 49.1%-ni egiləydi. Qatnaş vaxtı 7.5 saatdən 6 saatka qısqarab, yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşıdı. Kuruluşunu 6 ayının 30 günüdün burun tamamlaşqa bütün küş bilen kapalatlıq kılımız. Türünün tizgildime kuruluşu bolğan Şimali Tianshan tonelinin uzunluğu 11.9 kilometre yakın bolup, ilgiri geologiyalik çeklengen rayon dep atalgan Tianshan teğinin merkezi rayonunu kesip ötüp, yaylaqqa köçüşünü asallaştırıp, seperni teğmo bihatar kılıdı. Bu yıl Dövlət Yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorğas yuqori sür'atlik taş yolunu 8 yolluq qılıb kengaytishdin, Jing Qulji nahiyasi taş yolunu Tianshan teğidin ötküzüş, andın Küytün Maytağ Küça yuqori sür'atlik taş yolu qurilishini başlaş qatarlıq bir türküm çoğun-çoğun türnün türkisi de Xinjiang taş yolu teğmi tez, Teğmü ravan, teğmü güzel, yıl boyu katnığılı boludgan buluşqa yükselip, katnaş asasi kapaletki igi buluştun, süpetlik buluş, medeniyet sayahatçilikke küt koştik, yeni baskuşka kadem koydu. Xinjiang, ademler könüllük seper kiliş, nersini ravan toşini emelge aşırış üçün aşkuşluk tügün ve boğumu yol böleklerini küçep ravallayıştırıp, taş yolunu çet, yirak, yezi bazar, menziri rayonu portlargıca uzattı. Bu ayda Dövlət Yolu 315-ci liniyasının Lop, Qarıqaş bölüki katnaş başlayış tətur sanaq baskıcı kirdi. Dövlət Yolu 315-ci liniyası Lop Qarıqaş bölüki quruluş türünün muavin direktori Song Qinghai mundaq dedi. Yol kövrüknün hemisi bitti. Hazır qoşumça əslihələrini ornatıvadımız. Dövlət Yolu 315-ci liniyasının umumi uzunluğu 117.187 kilometr. Lop nahiyasi, Xotan şehri, Xotan nahiyasi, Qarqış nahiyasının ibaret 3 nahiye 1 şehrinin 13 yezi bazarı ve 62 ştatlıq kentini tutaştırıdı. Qatnaş başlanğandan keyin 750 min adam bivasına nepke erişidi. Purchaqchi bazarının Buda kenti Qarqış nahiyasi bazarı yakın. Dövlət yolu 315-ci liniyasının boyida. Qatnaş başlanğandan keyin Dövlət yoluğu yakın jaydiki ham qağız koçısı mı nisisiz tərəqiyat pürstigi erişidi. Qarqaş nahiyasi Purchaqchi bazarının Buda kentidiki ham qağız yasaş ustisi Bilal Tursun Baqi mundaq dedi. Bu yerge kelip ham qağız yasaşını sınap baqıdgan sayahatçi ve sodigarlar çoqum teximu köpiyedu. Bu hünerge teximu yaxşı varıslık kılıp, yaxşı ravajlandırıp, ham qağızını teximu köp adamge tonuşturmuz. Hazırgıca, Xinjiangda 160 min kilometrdan artıq yezi taş yolu yazılıp, ştatlıq kentinin həmmisi de, işikten çıxsıla qatıqlaştırılgan yol buluş, öydün çıxıpla amvi avtobusqa olduruş, tez yollanmını öydü turupla seliş, tapşır veliş əməlge açdı. Dövlət dərəcilik 4-ti yaxşı yezi taş yolu yasaşdiki 14 ülgü nahiye. Memleket boyunca en güzel 10 yezi yolu qatarıqı kirgen 5 yezi taş yolu barlıq geldi. Kentlərge tutaşqan yollar yezi kentlərini gülləndirişdiki altın bəlvaqqa aylandı. Sallıq məlumat statistikisi da körüstülüşçə, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıcə, Abdonum rayon boyucə, universal qatnaş kurlişi türgü selinğən turaqlıq mülük selinməsi 15 milyard 200 milyon yüvəngi yetib, bulturqı şüməzgildikidin 6.163%, cümlədən 5-ci ayda selinğən məbləq 7 milyard 431 milyon yüvəngi yetib, 4.163%.

0: Şinjanı idare kılış tedbirini toluk del cayda omumizlik zillaştırıp, Şinjan hizmeti baş nişanını çın puhtı tutup, Şinjanın ebedi emelikigi münasvetlik, negizlik, ulluk, uzak mezgillik hizmetlerini sicil çın tutuş. Cemiyet mukimliğini qoğdaşını baştan ahir baş orınğa koyup, 5 çoğun strategiyelik orın bekitmesini közlep, yeni terakiyat endiyesige bağıl, teşebbüskarlıq bilen yuğurlup, terakiyat arkalık xalık durmuşuğa teyxim yaxşı nəpiyat küzüş. Qalıpını mücəssəmləş, itibaklıqını küçəyitiş, mukimliğini ilgiri sürüşkü törtke buluş. Konu kaidelerini buzup taşlaşta, alaydı işini alaydı becerişte çıntırıp, Cenubi Şinjan'ın yukarı sifatlik terakiyatını teziltiş. Şinjan'ın medeniyet arkalık ozıqlandırışını küçeytip, Bingtuan bilen yerliğinden her terepleme çoğunkır yuğurluşunu algı sürüp, Bingtuan'ın rolünü teyhim yakşı cari kıldırış. Partiya rehberliki ve partiya kuruluşunu küçeytip, sosyalistik zamani vilaşkan Şinjan kuruşunu tüp kapaletki iyi kılış gerek. Yığında munular görstildi. Üç şimal kuruluşunun garbi kısım Bölek rayondaki Tosuş cengini Nak meydanda algı sürüş yığınının orlaştırma talebiga asasen orman berpa kılışkı mas gelse orman, otlak berpa kılışkı mas gelse otlak berpa kılış, kakas koyuşkı mas gelse kakas koyuş, kumluk bet koyuşkı mas gelse kumluk bet koyuşta çıntırıp, süpetini östürüş, kasbini güllendürüş, halkı menfaat yetkizüşke teyhime ahmiyet berip, teklimekan kumlukının çetini kaşalaş neticesini müstehkemlep ve kengaytip, pen tekniki tatqiqatı selinmesini aşırıp, orman otlak kasbini küçep zoraytip, özgece bağvençilikini küçeytip, şehir yezlarını kökertişini mas algı sürüp, yakşı ekologiyani en omumi menfaatlar halk durmuşu ve saadetiga aylandırış gerek. Yığında Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun 15-ci 5 yıllık medeniyet ve sayahat terakkiyatı yirik planı qarab çıkılıp makullandı. Yığında munular körstildi. Jonghua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleşni asasi liniya kılıçtı çıntırıp, yirik planı ameliyleştiriş salmıqını zoraytıp, sayahatçiliknin milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurlışını ilgiri sürüş rolunu cari kıldırıp, medeniyet sayahatçiliknin işqi orlaştırış iktidarını küçep aşırış. Yukarı sifatlik amvi medeniyet mulazimeti teminatını kengaytıp, bir türküm nadir menzir rayonu ve istirahat rayonu berpa kılıp, Cenubi Şinjan'ın yipek yolu medeniyet sayahat menzili kuruluşunu teziltiş. Medeniyet sayahatçilik bilen emmi kasbini birleştirişki türtkü bulup, köp menbelik emkarlaşıdığan yeni kasbı altı yetiştirip, yukarı sifatlik terakiyatının yeni kuvvetini kozgıtış gerek. Yığında Avtonom rayonunun şehir planlaş, layihalaş ve yolgu koyuşunun başkurışını küçeytiş doğrusudaki fikri qarab çıkılıp makullandı. Yığında munular körstildi. Caylar, tarmaqlar, şehir bazar, boşluk rayonunu bir tutaş planlaşını küçeytip, şehir planlaş, layihalaş seviyesini hakiki östürüp, zemin boşluğu yirik planı arkalık yetekçilik kılış ve nazaretçilik kılışını küçeytip, Şinjancı özgeçilik namayan kılıngan. Dəvir qiyabitigi ige zamanivi xalq şəhərini küçəb bərpa qilishi kerek. Yığında munular təkidləndi. Ul marib baylıqı təqsimatını əlalaşdırışını puxta alğı sürüb, əla süpətlik marib mülazimiti təminat mexanizmi orintib, marib amvi mülazimiti iqtidarını aşırış. Şinjanın ali maribini ilmi caylaşdırış, tez tərəqi qıldırışqı törtkü bulup, dövlət strategiyası və rayonun iqtisadi, ictimai tərəqiyatıqa teyxim yaxşı mülazimət qılış. Məktəb biqətərlikini başqırış səviyyəsinə olmamizlik östürüb, aciz sahələrini noxtılıq tüzəşinə çın tutup, oqtıqçı, oquqıcılarının biqətərliki, sağlamlıqını ər tərəpləmə kapalətləndiriş gerek. Yığında başqışlarımı muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəvri. Vekiller kanunariki belgelimi asasen, Memleketli Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin havalısı bilen Avtonom rayonlu Xalq Qurultiyi Daimi Komiteti 14. növetlik Memleketlik Xalq Qurultiyinin Avtonom rayonki bir kısım vekillerini 6. ayının 8. günüden 12. günü gece məxsus temada tekşürüp tətqiq qilishqa təşkilləb, bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyelik kapalat bazısı bərpa qilish. Rıqabət küçüge igen özgece kesip topi yetiştiriş qatarlıq əhvallarını noxtılıq yegiləb, Şinjan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını alğı sürüşke türtkü boldu. Memleketli xalq qurul

0: كوب بولشتك چكتكني بيولوجيالك تزغلشنان استرولق اندزسيني ايجادي يولغا قويب يشل يقر ünümlük ekologiyalik aldın eliş tizgile sistemsi berpaqlı. 30 mamo tabii utlaqda birinci türkümdeki 12 min emil toxosi çeketki tizgileş vazifesini muvaffaqiyatlik tamamlagandan keyin Dörbülcün nahiyasi yakında ikinci türkümdeki emil toxosini kölemleştirip koyup beriş hareketini başladı. Hem de yelpi güçsiman olgu sürüş tedbirini icadi kullanıp, otlaq gırvekidin otlaqnın işkirsigice çeketkini biologiyalik tizgileşinin katlaş dairesini tedirci kengaytti. Dörbülcün Nahiyelik Tabii Baylık İdarisi Otlaq Hizmet Punkti Partiya Yajekisinin muavin şujesi Yu Jong, muhbirga toxu topini yaylatıp baqqan jaylarda çeketkinin oldun eliş tizgilleş ünümünün 90%'din eşip toxu çeketki yeyiş, çeketki arqılıq toxu beqiş, toxu mayıqa arqılıq otlaqni oğutlaştak yeşil oylanma zencir bərpa qılınğalıqını eytip mundaqtıdı. Hazır toxularını yaylatıp baqqan jaylarda çeketke asasi jahatın tügidi. Toxularını 15 gün otlaqta növetleştirip yaylatıp beqiş tüzümünü yolga koyduk. Bunun da otlaqtın yuqur ünümlük paydalanıp çeketki yoktu süritini tamponlaştırış bilen dille toxu topunun yetiliş əhvalını her vaqt igileşke kolaylıq yaratqılı boladı. Yeryüzüde toxular, boşluqda pesil kuşları çeketkilerini yoktup otlaqını qoğdumaqda. Top-top kızıl qarğocular, Dörbülcün nahiyası qarı emil bazarıdaki otlaqqa makallışıp, kök asmanda pervaz kılgac ozuq izdep, çeketki yoktuşunun boşluq muhabzatçısıga aylandı. Dörbülcün nahiyelik tabii baylıq idarisi otlaq hizmeti punktinin muavin başlıqı Rızvan Sıratay, yetilgen kızıl qarğocının her günü 120'den 180'gece çeketke olcu tutalaydıqalıqı. Dörbülcün nahiyasının bu yıl bu ekologiya baylıqının yaxşı paydalanış üçün otlaqda süni usulda kuş uvisi yasıqalıqı, hem de tülke, çaşqan qatarlıq, kızıl qarğoca küşendilerinin tacavuz kılıp kirişige taqabıl durup, kızıl qarğocının uvi yasap makallişi, köpeyişi cahette bir xatarlıq tosqını müstehkemleş üçün müdafiye reşatkısını köpeytip təsis qılgalıqını tonuşturup mundaqdırı. Her yili 25 mandan artıq kızıl qarğocını bu yerde makallişip köpeyişge cəlib qiliş. Hem de otlaqda çeketki tizgilleş köylümünü 50 mamu etrafıqı yetküzüş üçün muqim süni kuş uusidin 44'ni yasuduk.
1: Hem de stansımızdan çeketkini biologiyalik tizgillep bir çalmada ikpaqtek soğuş mavzuluk obzorunu aldımız. Döltimiz tarixida çeketki apti, kurgakçılık apti, su apti bilen koşulup 3 çoğun tabi apet dep atalgan. Qanda qılganda dehqançılıq doğruları bilen aşarat yok tiştek daim işiltiladığan bir tarap kılış yoludan alıp çıkıp çeketkini yeşil imkaniyetlik sicil tizgilleşini işqaşırış ösümlik asıraş sahesindeki muhim tema. Dörbülcün nahiyesi mevqeni öz cayının ekologiya üstülükige koyup tabi ekologiya kanuniyetiden callıq paydalanıp çeketkini pasıp tizgilleşini təşebbüskarlıq bilen tənşep tizgilleşki özgertip yerlik ətvarlıq toxu nesli emil toxusu bilen kızıl qarğocını birleştirip paydalanışı tayınıp hem ximiyelik dehqançılıq doğrularının tənarxını tecep kaldı. Hem yerlik has çarva öy kuşları markasını yaratıp, çeketkini biologiyalik tizgileş çağrısını dehkallarını pul tepişki yitekleydiğen halıqını beyiç kəsbiga aylandırdı. Bu xil ekologiya bilen halıq durmuşuğu tən etibar berilgen, yeşil, tövən karbolluq, imkaniyetlik sicil bolgan ekologiyanı tizgileş yin əndiyisi, caylarını çeketkini biologiyalik tizgileş çahatta paydalanışqa köpeytişki boludigan ülgün nusxısı bilen təmilidi.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıladı. 2026-cı yıllıq Ali Məktəblər 14-cı iyun Dünya Qan Təqdim Qılğıcılar Günü baş temalıq təşviqat fəaliyyəti 6-cı ayın 12-ci günü Şincan Yezeklik Daşı Üsüdə ötküzüldü. Fəaliyyətdə avtonom rayonluq əxlaq nümunəçisi Şincan Qızıl Krist üçünü təqdim qılış pidayılar mülazimət çoğun ətirəti az uçuraydıqan qan tipi şöbə ətirtinin başlıqı Qeyrət Qadır ve yaş pidayı Yan Junming tertip boyunca sahneye çıkıp özlerinin kan taqdim qilish keçirmişi ve təsiratını ortaqlaşıp, haqsız qan taqdim qilishqa qatnışış qalıp musabısını bayan qilip, haqiqi hikayeleri arqılıq etrafıdaki yaşlarını teşebbüskarlıq bilen haqsız qan taqdim qilish qoşunuğa qatnışqa çağırdı. Şinjan yeziklik taşıyosunun oquqçısı Şir Ali Yusufcan bunu anlığandan keyin naq meydandaki oquqçı oquqçılar bilen birlikte qan taqdim qilish avtomobiliga çıxdı. O mundaq dedi. Bugün muş fırsatdan paydalanıp qan taqdim qilishni oyladım. Baya helqi muallimnin 30 netçe yıldan buyan şunç köp qan taqdim qilganligini anlap çoŋqur ta'sirlandim. O bizning ülgimiz. Men o küçümün yetişçe kan taktım kılıp, başkalarına azıraq bolsumu yardım verip, cemiyetke köprek töhpü koşumen. Paaliyette yana Şinjan Yezi İglik Daşözi, Şinjan Tibbi Daşözi, Şinjan Daşö, Şinjan Sfen Daşözi, Şinjan Maliye İqtisat Daşözi'den ibaret 5 Ali Mektepteki Kızıl Kırız, 3'ni taktım kılış pidaylar mulazmet etdirdiğe bayrak berildi. Şinjan Yezi İglik Daşösü'nün oquqçısı Liu Jia Cheng mundaq dedi. Paaliyette haqiqatan qan taqdim qilish, sağlamlıq ve cemiyet ammavi menfaatiga munosibatlik nahayti nurg'un paydalıq bilimler umumlaştırıldı. Mening qan taqdim qilish o'yim bor. Bu hem özümüzge hem cemiyetke nisbeten intayin yaxshi iş.
1: Amdi Abdonom rayonimizdagi 16 yerning avaraydan ma'lumot berimiz. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 32 Celsius gradusqacha 4-5 bal şamal çıkıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius gradusqacha. Çöçekte hava uçuk, temperatura 17'den 34 Celsius gradusqacha. Uğulcuda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 16'den 30 Celsius gradusqacha. Bortalada hava bulutluk, temperatura 18'den 35 Celsius gradusqacha. Karmayda hava bulutluk, temperatura 24'ten 34 Celsius gradusqacha. Kuytunda hava tutuk, temperatura 22'den 33 Celsius gradusqacha. Şihanzda hava uçuk, bazdı bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius gradusqacha. Sanjıda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 35 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutluk, temperatura 24'ten 39 Celsius gradusqacha. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30'dan 44 Celsius gradusqacha. Korulda hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 26'dan 37 Celsius gradusqacha. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18'dan 34 Celsius gradusqacha. Açışta hava bulutluk bulup keyin açıldı, temperatura 19'dan 33 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 18'dan 33 Celsius gradusqacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19'dan 30 Celsius gradusqacha. Ürümchida hava bulutluq, temperatura 21'dan 32 Celsius gradusqacha bo'ladi. 4-5 bal shamol chiqadi.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimqi programımızdan tərcümanları Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şinjan Radio Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınanlarqı rəhmət. Sılu şidin aboneçilər terminalını düşürsəniz, texmü köp sərqil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Sincan Radyo Televiziye İstansı'nın Sənət Səhnisi programı bu yedi canlı çişberdik. Anlığına lağı rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde kandak kılığında doğru bahasını seliştiruş küçük programımızdan yaxşı paydalanıp doğru setip alğanda behudu pul xajlamayımız degen xabar dekitinlerde buludu. Yakında devlet merkezlik setip aladığan tepi doğrularının oxşaş bulmağın setiş yollardaki yukarı baha perki kişilerinin dekitini qozğıdı. Bir kısım parça setiş doğurhanılarda perklik baha ahvali saklanmakta. Yani oxşaş bir xil doğurni davalını sığurtisi kartısını sürkep setip alsa, əksi nak pul tölegendi mi kımmet buludu. Qandaq qılğanda doğru dükkanının bahasının muvafiq yoki muvafiq emasligiga hüküm qılğılı buludu. Bu uchur farqini qandaq hal qılğılı buludu. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi

0: doğru bahasını seyleştiriş küçük programımızın umumlaştırdık. Alkandıla erkin baha seyleştirişini əmelge aşırıştın ümit bar buldu. Kanda kılganda küçük programımızın yakşı paydalınıp, doğru setip alganda behudu pul xajlimegili buludu, doğrunun bahası enik bulmaslıq. Oxşaş bir kuta doğrunun, oxşaş bulmağan doğruhanlardaki bahası netçe hessi pariklansı mu? Fuhralar doğru setip alganda qayısının erzan ikkallikini bilmey, daim behuda pul xajlaydıqallıqını görüstüdü. Bu ağırıq noxtığa karta, dövlət davalanış kapalati idarisi doğru bahasını seyliştiruş kiçik programmasını yolu koyup, aşkara baha uçuru arqılıq bir doğrunun bahası köpkıl boluş altını buzup taşlap, puralarını doğru setip alganda az qatraş, az pul qajlaş imkaniyetiga ege kıldı. Dövlət davalanış kapalati idarisi tipi doğru bahası ve xeridar çakırıp setiveliş mehkimisinin alaqadar mesuli mundaq dedi. Bultur yıl ahırıgıca bütün memlekettiki 31 ülke, şehir ve Şincan işlep çıkırış kuruluş bengtüeninin hemisi doğru seyleştirme bahası küçük programmasını torgı çıkırıp 3 toluq kaplaş asasi cahattin işka aşırıldı. Barlıq bir tutaş gəmlindigan rayonlardaki davalanış sığurtısıga qatnaşqan bimarlar umum xalq mənfaatlini aleydigan barlıq bekitilgen dor dukanlarida baha bütünlay aşkarlindigan barlıq davalanış sığurtısı mundarijisidiki dorlarning hammasini tekşürgülü boladigan boldi. Hazır parça setiş doru xanalari çoğun kichik kochalarga tarqalgan bolup zanjir siman yakka davalanış sığurtısı davalanış sığurtısıdaki başka türler tən mevcut bulup duruş. Ticaret endisi, mal kırgızış yolu, icaret öy tənlərxı bilen, adem küçü tənlərxının oxşumaslıqı, oxşaş doğrunun bahasının oxşaş bulmaslıqını kəltürüp çıxardı. Yani bazı doğruxanılar bimar ciddi ihtiyaclıq buluş, baha seyiliştiruşqa vaxtı bulmaslıq psixikistin paydalanıp, pərqliq baha ya ki sap import kılıngan digendek namlar bilen bimarlarını yukarı bahadı setibelişka aldı di. Yakında merkezi televiziye stansı merkezlik setibelingan bir kap Malay Sön A Fa Çü Po Pa tabletiğa tavar nami Çin Enşin İşki Mongol Hohot'ki məlim doğruhanda 3960 yuan yukarı baha koyulganlıqı. Oxşaş ölçemdeki doğrularının, memleketinin nurgun caylardaki doğruhanılar ve torus pullarda pekat 100 yuan etrafıda setil vatkallıqı. Baha perkinin 40 hessigi yakın hikayelikini aşkarladı. Dövlət davalanış kapalati idarisi ölçe tarqıtıp monolarını bildirdi. Bu haberdeki işki mongol Xoxud'daki ayrım noktalık doğru dükkanlarının alaqadar gelişimge karıda belgilimi bolsa bolmaydı dəb qarğallıqı. Setiveli salahiyetige ige karxanlarının baha çüşürüş uxturuşu karıda kulukını yopri velip, davalanış sığurtısı noktalık gelişiminin təlipi ve adil, muapıq, səmimi baha bekitiş prinsipiğa xilaplıq qılğallıqı əks ettirilgen. Bunu qat'i tüzütüş gerek. Dövlət davalanış kapalati idarisi doğru setip alğıçılarının doğru xanındaki baha seyleştiruş küçük programmasını yaxşı işildip, doğru setip eleştin burun təkşürüp, seyleştirip, her bir adamın yeni adetliğe aylandırışını alahide tavsiye kıldı. Soğurtuğa katlaşkan amma Cifu Bao ya ki Veşin'da Şincan davalanış soğurtusu xalqqa kolaylıq mulazimət supısını izlisila işiltəliydi. Doğru uçurlarını təkşürüş, baha seyliştiruş, bir konupki bilen yol başlaş qatarlıq iqtidarlarını qollab, ammanın doğru setivelişiğa kolaylıq yartıp girdi. Konkret işiltiş görsətmisini tövendik içi tanıştırımız. Birinci qadamda, dövlət davalanış sığurtısı mulazimət supısı əptisini içip, yerlik məxsus rayon tizimliki arqılıq kirişki buludu. Veşin, Cifu Bao'dan Şincan davalanış sığurtısı xalqqa kolaylıq mulazimət supısını izlisimi buludu. Tizimletip girgenden keyin seyirip bət astığı düşürüp davalanış sığurtısı doğruları akıl baha seyleştirmesini çeksimi buludu. İkinci qadamda doğru namını kirgüzüp konkret ölçəm uçurunu tallab sırıştırışkı buludu. Tapşırışını çəksela, şu doğrunun ortak namıdaki setivalıq uçı doğru uçurunu görgülü buludu. Bu doğru türü, doğru tipi, ölçümü, bahası qatarlıqlarını öz içi alıdı. Üçüncü qədəmde doğru setiş dükkanlarını çekip, bu doğrunun Şincan Uyğur Abdonum rayonundaki belgilengen doğru dükkanlarda setiliş uçurunu təksürüş. Doğrunun təpsili əhvalını çəksela, işləb çıxarğan zavut, uğraş, kaçılaş ölçümü qatarlıq mükemmel uçurlarını körgülü buludu. Törtüncü qədəmde doğru setiveliş doğru xanalarını öz aldığı tallaş, orlıqını aldınqı uğrunu koyuş. Yakından yiraqqa rətki tiziş, bahani aldınqı uğrunu koyuş, tövendin yuqurğa rətki tizişdən ibarət iki xil usulunu qollab, bahası ən muvafiq dükkanlarını tez sürətli tallaş. Beşinci qədəmde doğru xananı tallab bolğandan kiyin, doğru xana bilən bivasta ala qilişib, ambarda saqlanğanlıqını cəzimləşdirsə, ya ki yol başlaşını çekip, pilallanğan liniya boyunca bivasta doğru xanağa berib, doğru setivalsı buludu.
1: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амал...

0: dorilarining ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilində radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ijadiyyət hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pul tejash hamrayınız. Juğulamın numarını tamak biletiga almashtırıp, hem pul tejaysız hem hatırjan bolasız.
2: Saat 14:00-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjanın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ilgilik tiklash hamrayınız. İlgilik tiklash uyumuz bolsa, Sulu Shooting Atletali yardım berdi.
2: Saat 17:20-da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki madaniyat hamrayınız. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Sulu Shooting Atletalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Sulu Shooting Atletalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
3: Saat 22:20-da Sulu Shooting Atletalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Atletalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu programımızın istansımız bilen Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Dostlar, bu sahibimizde terini karallik alda çoğun kurkatlamdan tazalaş gerek mu? Degen mesmunda sözlep verimiz. Hüsün güzelleştiriş tılgı eylinsa köpçelik belkim nurgun tepi hüsün tüzeş türlerini ise geliş mümkün. Lekin bugün biz en pul tijaydıgan hüsün güzelleştiriş usulü yüz tazalaş doğrusu tohtulup etimiz. Yüz tazalaş hem adam her günü digerek kıldığan iş. Lekin emeliyette hem adamın yüzünü doğru tazalaşına dayın. Nurgun usullar terinin sağlamlığına sicil ziyan yetküsüşü mümkün. Meyli girimçilik kespi, turmuşluk hüsün güzelleştiriş kespi ya ki tepi hüsün tüzeş kespi bolsun, hemisi çoğunkur katlamlık degen ufkumga bek berilip gidiyordu. Meselen, çoğunkur katlamlık sotoluklaş, çoğunkur katlamlık kıyırış karıştırış katarlıkla. Çoğunkur katlamlık yüz tazılaşma köpçelikke tonuşluk ufkum. Lekin, del şu yüzni çoğunkur katlamlık tazılaştığın haciti yok. Terini karallik alda çoğunkur katlamdın tazılığandıla andın sağlamlıkni saklıqılı buludu degen karash emeliyette hata karash. Gerçi nurgun ösün güzelleştiriş uğrulları eylallarda çoğunkur katlamlık tazılaşını teşvik kılıp, tertöşükçilerinin çoğunkur katlamığa yığılıp kalgan meynet derslerini tazılığılı buludu desimu hemişe yana nişallık tazılaş, kivantlık tazılaş degendek, pentechnik tuyğusuğu ige bizek sözlerini koşup koydu. Lekin tepi ilimde çoğunkur katlamlık tazılaş degen söz asla yok. Terinin küşlük bolgan özünü əslik keltiriş ve tazılaş iktidarı bar bulup, daim çoğunkur katlamlık tazılaş arqılık sağlam haletini saklaştan acıtı yok. Tere, tabii metabolizm ceryani cümleden ul hücayrılarının

parçalanışı ve kırılan müngüz mandalarının düşüp geçişi arkalık tahminen 28 günde bir kıytım ayrılışını tamamlap sağlam tosuk iktidarını saklaydı. Kündülük tazalaş, yani lüngü bilen yüz yüyüş, yüz yüyüş melhimi bilen yüz yüyüş, sırtkı muhitki köp kısım bulğumular ve teri yüzüdeki artıkçı yağlarını çıkarıp içişke yetidi. Eğer çoğunkur katlamlık tazalaş mahsulatlarını bulup mu gıdıklaş terkibi bar mahsulatlarını ziyade işletse terinin tosuk iktidarını buzup, terinin kurgaklaşı, sezgürleşişini keltürüp çıkarışı, hatta yallıqılınışını keltürüp çıkarışı mümkün. Eksi bu çoğunkur katlamlık tazalaş mahsulatlarına ziyade tayin eviliş terini tekimu asan yokumlandırışı mümkün. Yani bir noktadan karaganda terinin sağlamlığı muvaffak tazalık tayınıplık almayı tekimo muhimi umumi turmuş usulü bilen zıç münasibetlik. Meselen aptaptın saklanış, tampon ozuklanış, yeterlik uxlaş, muvaffak hareket kılış ve muhit bulgunuşudun saklanış katarlık tedbirler mu uxşaşla terinin sağlamlığını saklaştık muhim amil. Kıskısı, muvaffak tazalaş terinin sağlamlığına paydalıq, lekin köp qetim çoğunkur katlamlıq tazalaş hajasız. Terini asraşta özünün teri tipi ve ihtiyacıga asasen muvaffak teri asraş mahsulatları ve tazalaş qetim sanını tazalaş gerek. Ondaqta yüzni qandaq toğru yuyuş gerek. Jüngo teri tazalaş körsetmisige asasen köpçülüknin ilmi usulda yüz tazalışıga yerden biriş üçün tövendiki töt türlük təklipni xulasılıp çıxdıq. Birinci, yüz tazalaş qeytim sani. Her günü ettigen ve keşte bir qeytim yuyuş tavsiye kılınıdı. İkinci, yüz tazalaş məhsulatları. Her qeytimlik tazalaşta çoxum yüz tazalaş məhsulatlarını işiltişacazsız. Her xil terilerini özünün teri təsiratına asasen, fakat süzük su ya ki süzük suni yüz tazalaş məhsulatları bilen maslaştırıp yüz tazalısı buludu. Lekin temperatura sık, hizmet ve turmuş muhiti bir kadar naçar, aptaptın saklanış koşulmaları ya ki paraşuk, yağ turdaki kırım boyumlarını işletkende ya ki başka alahide ahvallar körülgende yüz tazalaş məhsulatlarını işiltiş tavsiye kılınıdı. Üçüncü, yüz tazalaş suyunun temperaturası, terinin illik eskilişi muvaffak buluş gerek. Bek soğuk suyunun tazalaş iktidarı yeterlik bulmasızlığı mümkün. Bek ısık su, ter toskunu buzup içişi mümkün. Törtüncü, yüzünü tazalığandın kiyinki perviş, meylik kayıs kıl teri bolsun, yüz tazalaş məhsulatlarını işletken işletmegen bolsun, yüzünü tazalığandın kiyin nemlik saklaş doğrusunu maslaştırıp işiltiş. Terinin sağlam su birikme halı dege kapaletlik kılış gerek. Yağ köp çıkıdıgan, yağ tez çıkıdıgan terilerge yelim zaman nemlik saklaş melhimi, nemlik saklaş mey qatarlıq məhsulatlarını tallısı buludu. Yağ az çıkıdıgan, kurgak terilerge nisbeten nem hoş bolgan nemlik saklaş melhimi, nemlik saklaş meyi işiltiş gerek. Sezgür terilerge yana teri toskuni belgelik osraç iktidarını hazırlıgan sezgürlükke töven puraklık madde yok katarlık koşulmalık nemlik saklaş mahsulatlarını maslaştırıp işletsi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Şinjan radyo televiziye stansının bir vasıta anlatıvatkan Tianşan Yuşan paravallık boyca setiveliş programımızı. Hoş Süreyya, programımızı kaydıp gelimize.
1: Buludu.
0: Demek bu şu radyo anlıgıcılar 996 yenge 2 halde tetim boyluğunu koşup, 6 kuta tögesinde talkını setival alaydı.
1: Doğru.
0: Tetim boyluğunu içip, köngülüge yaksa, Mesulatını davamlı istimal kılısı boludu. Köngülüge yakmasa, bütün yürüyüş mesulatını bir pumu çıkım kılmayı kaytırıvesi boludu. Şundak bu?
1: Şundak. Hem de siz 996 yen hajlaplam, esli bahası 3588 yen boğan, bir yeşik 6 kuta tögüs talqını sitə alalaysız. Yana 2 xal titim boluqını haqsız quş bermiz. Endi məsələ soraş, məhsulat zakaz qılış qızıq liniyarımız. Müşü 0991-456-7456. 0991-456-7456. Müşü konu xeridala yana müşü 1992 yenge 2 yeşik, yani 12 kuta tügü üstü talqını seti olalaydı. Yani 5 xalt dedim boluqi ve 199 yen kımmetedeki Lopnur kendirininki uyuq keltirdiğen naita rahat yumuşak boğan yastıqıdın bir soğat kılındı. Emde muşu aildikilerden bile içtim, apamdadan bu soğat kıldım, özemi içtim, ballarımı içtim deydiğen dostlarımızın nispeten. Muşu 4 yeşik, yani 24 kuta mahsulat seti olalığa 1 kuta tügü üstü talqını koşup berligendim başka yana endi 25 qutu bo'ladi bu. Mush uyuq keltiradigan Lopnur kendirniki night yumshoq rohat yostiqidan 2 soat qilindi. Yana o'xshash mushu mahsulot zakaz qilish qiziq liniyarimizni urush orqali eng yaxshi bo'lgan paravalliklarga ham mushu asli o'zi zavoddan bevosita sizga ta'minlaydigan to'g'ri talqinimizga erisha olasiz. Zakaz qilish qiziq liniyasini yana bir qaytim deb beray. 0991-456-7456 0991-456-7456
0: Xoş, köpçülüknün məhsulat zakaz qilish qiziq liniyasi 0991-456-7456 456-7456 ge telefon qilib seti bilishini qarşı alamiz. Bir qrupsi 6 qutu bulup, pəqət 9

0: Endi 6 qutisi 996 yen. Endi otur hesap bilen 1 qutisi aran 166 yen bolodu. Hesapta siz moşu bazada 598 yenge 1 qutisi tuvagan bolsanız, bizning programmanın üzüdülam hesapta 3 qutiga yakın qutisi tuvagan bolsanız. Endi nayt muvaffaq. Endi bu mahsulot organik itirof nomi erishgan Altaydagi asli ishlab chiqarilgan joydagi moşu bevosita zavoddan ta'minlandi. 42 yillik tarixi ega zavodda ishlab chiqarilgan sap tugus talquni. Endi bu bahoda faqat moşu ko'pchilikka haqiqiy bir yaxshi mahsulotni yis qildirish uchun ham moşu bahoda faoliyat qilib edik. Endi ko'pchilikniki titib, ichib yiqib moshundoq Xinjiangda moshda o'zimizning badanimizga intayin yaxshi holatda moshu oziqlik qabul qila oladigan tugi usti talqinniki baliqini bildirish. Endi moshu mahsulot zakaz qilish qiziqliniyarimiz 0991 456 7456 0991 456 7456 ga telefon qilish orqali zakaz qilsangiz bo'ladi. Undan keyin mushu 996 yenga 6 qut sotib olsangiz, yana birda beray, yana 2 xolta titan bo'liq sovg'at qilamiz. Ko'pchilik molni topshirib olgandan keyin avval ichib sinab baxsangiz bo'ldi, ta'mi yaxshi, oilasidagilarga mos keladiganligini his qilgandan keyin, uningdan keyin yoningizda endi ib qalsangiz bo'ldi. Agar rozi bo'lmasangiz, shu pechda ichilmagan qutisini qaytirsangiz bo'ladi. Endi buningdan endi g'am andish qilishingizdagi qat'iylan mavjud yo'q. Mahsulotning sifatiga endi mushunda ishonch qila olamiz. 2 yashigi, ya'ni mush 12 qutisi yetib olsangiz, bahosi 1992 yuan bo'ladi. 12 qutu organik tugus talqindan boshqa yana 5 xolta titan bo'liqi va 199 yuan qimmatidagi mush 30 yosh yashanganlarga intayin mos keladigan lobnur kendirningki uyqu keltiradigan yumshoq rohat yostiqqa erisha olasiz. Endi bu yostiq uyqusi yaxshi bo'lmagan, kechasi uxlay olmaydigan mush 30 yosh yashanganlarga bekla mos keladi. Yumshoq rohat. Endi kechasi mush tugus talqindan 1 stakan ichib olasiz. Bu yostiqda yotsangiz uyqu sifatingiz endi bevosita aslab oshirg'on bo'ladi. Endi mana oilaviy yurishligimizdan 3800 yenga 4 yashik. Ya'ni 24 qut sotib olsangiz, 1 qut tugus talqinni sizga haqsiz sovg'at qilamiz. 25 qut qo'lingizga bordi. Yana 30 yosh yashanganlarga mos keladigan 199 yen qimmatidagi uyqu keltiradigan lobnur kendirningki night yumshoq rohat yostig'idan 2 sovg'at qilindi. Endi buni hisoblab baxsangiz bo'ladi. Mayli iqtidor deymiz, mayli baho nisbati deymiz, mayli sizga sovg'at qilgan mushunchalar yaxshi bo'lgan paravonlik deymiz, bevosita ishib ketadi.
1: Aslida bunun arkasından nurgun katkı ölçem ve tepsilatlar başında.
0: Doğru, doğru.
1: 42 yıllık konu başlamcı karxana. Onun üstüge devletin nopozluk organik ispatı. Yani Altay'nın esli ekologiyelik süt menbesi. Bunların hepsi anlamakı kişini hatırcam kılıdı.
0: Doğru.
1: Bu kıtım kısa zavutun bir vasıtı temelleş pahalıydı. Bahası naiti döven. Tögüstü talqının sanı mı ancak köpemez. Her bir adam en köp olganda pekat et. Төт группа заказ кыла алайды, а? Шуга радио алуучуларыбыздынки фурсатны чыгып тутуп 0991 456 7456 456 7456 ге телефон кылып мәхсулат заказ кылышыны тәвсия кылабыз.
0: Туура, мушу завод бевос тәминлейди жумо, төгүс талкынынки басымы най түтөн, саны интайн аз. Шуга мушу һәр бир адам en köp boğa vaqtta mush 4 grup bulam, yani 4 yeşkilam zakas qila alaydı.
1: Hoş. Süreyya. Davamlıq mushu pikirli şeyle desek vaqtımız bir yak berip qapdı, ha?
0: Doğru.
1: Bugünkü söhbetimizni, programımızni mushagicha davam qilgan bolsaq.
0: Buldu.
1: Bugünkü programımızga qatnışıp bäginingizge, şundaqla bugünkü programımızın köngül qoyıp alğan barlıq kişilerimizge köpten köp teşekkür. Köpçülükten teninin sağlam, ailesinin bəxtlik bolışını ümit qilimiz. Xayr xoş hörmətli radio anlıqçılar. Keyin qatımlıq programımızda görüşəyli.

0: 3 milyondan artıq dehqan çarvıçının tok işiltişi qiyin buluş məsilsi üzül kesil həl qilindi. 3 bolmaslıq, 3-ti tejash mulazimetini yolgu qoyup, 2026 yılının aldınqı 5 ayda cəmi 80.100 bazar asasi gəvdesi və ahaligi nəp yetkizip, abonçılarının tok işlerine dair işlerini becerişten narxini 356 milyon yuan tejab qaldıq. Hem de tüven tok besimliq dairesindeki ahaller, ahallerden başka abonçılarının tokku ulaş işlere vakit çekini zor derecede kıskarttık.
1: Stansımız haberi. Devlet derecelik universal energiya bazisi ve Avtonom rayonunun hidrogen energiyası kesbi ülge rayonu bulan Kumul şehri, mol şamal yorukluk baylığı ve pişip yetilgen kömür kimya sanayi sistemi zıgıtayınıp, hidrogen energiyası bütün kesip zinciri terakkiyat endizisini bütün küş bilen berpa kıldı. Aratörük nahiyasırki Şincan Künhua Yen Energiya Pentechnik Çeklik Şirketi de çoğun kuvvetlik hidrogen bataryası işlep çıkırış liniyası toluk yüklük yürüş vatatdi. Məhsulat sınaqdan ötkendin geyin hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobillarga səplanadı. Şirketin baş direktori Huang Huan Qing mundaq dedi. Karxanımız 150 kW'lıqtın 250 kW'lıqçı bolğan hidrogen bataryası hem hidrogen saxlaş məhsulatı işləp çıxırmız. Nöldün tövən 30 Celsiya gradusluq soğuqdumu normal kuzgat qılıb oludu. İşletiş ömrü 20 000 saatdan aşıdı. Keyinki qədəmdə hidrogen energiyalik 135 tonnalıq şopırsız aqıl kan avtomobili işləp çıxırış, hidrogen energiyasından faydalanıb tok çıxırış, hidrogen energiyalik iki çaxlıq tok siklet işləp çıxırış qatarlıq türlərini yolğa qoyub, cabduq yasımçılıqı zəncərini uzartımız. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobili karbon çıxarmay su çıxırıdı. 100 kilometrga 15 kilogramdan 18 kilogramgacha hidrogen ketadi. Uda 300 nech kilometr yuralaydi. Aratörük nahiyasi növbette hidrogen ayrış, qachilash bir gavdalashgan punktdan 4-ni qurdi. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobilini 100-dan aşırıp, Şinjan bo'yicha hidrogen energiyalik qatnash vasitasi eng ko'p joyga aylandi. Şuanli Şinjan Hidrogen Energiyası Pentechniksi Çeklik Şirketinin hidrogen kaçılaş punkti künge 10 tonna hidrogen kaçılayalaydı. Bir qetim kaçılaşka 3 minuttan 5 minut kıcı vaqt getirdi. Şirket Universal Energiya punktinin başlıqı Hu Ji mundaq dedi. Künge 80-neçi avtomobil bu yerde hidrogen kaçılaydı. Keç gündüz işlep çıkırvatımız. Növbette, Kumul şehrinde yeni energiyalik generatorlar nisbeti 73.184%'ye yetip, kent gölümde yeşil tok işletip hidrogen ayrışka puxta asas silindi. Kumul şehri pişip yetilgen kömür kimya sanayitige tayinip, yine yılga 180 000 tonna sap hidrogen ayrış yoşurun küçüge igi bolgalıqtın, yeşil hidrogen bilen külren hidrogen birleştirilgen işki tereptin türtkü buluş endizisini şekillendirip, hidrogen yekılgılık avtomobilinin yürüşüş tenlerginin en envi may yekılgılık avtomobilininkidin erzan buluş ümidini toğdurdi. 4-nji aygacha hidrogen yeqilguluk eğir tipdiki yük avtomobil 569-ga yetdi.
0: Stansimiz muhbiri balgın xabar qildi. 2026 yıllık Medeniyet Mirası ve Tabii Miras Günü ve 14. növbetlik Şinjan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Haftalığının asosiy meydan faaliyeti bugün Kumul şehirde ötkizildi. Kumul şehri asasi faaliyet meydanındaki başlanış mürasimida Avtonom rayonluk Xalq Teptiş Mahkemesi, Avtonom rayonluk Medeniyet Yadigarlıkları İdarisi bilen Medeniyet Yadigarlıklarını Adliyelik Qoğdaş, Hemkarlıkı, Strategiyelik Gelişimi imzalap, Şinjan'ın Medeniyet Yadigarlıkları ve Gayri Maddi Medeniyet Mıraslarını Qoğdaş Hizmetinin Hemkarlık Asasını müstehkemledi. Nah meydanda yine Gayri Maddi Medeniyet Mıraslara varisi, Münevver arkeologiya kollektifi, medeniyet yadigarlıkları sahasidagi maharet mukofatiga erişkichi qatarlıq ilgari kollektif ve şahslarga mukofat tarqitildi. Turpan şunaslıq tadqiqat orni arkeologiya tadqiqat orninin mesuli Wang Long turpandiki çölliklerde 20 nece yıl yıldız tartıp medeniyet yadigarlıklarını qaytirqinib qoğdab medeniyet yadigarlıkları hikayesini sözlep 2025 yılı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde cinlen şirikleri doğrusu da sözlep birimiz. Birkaç gündüm buyan Aksu şehri Yeni Şehir Koçu Başkarması Mağarıp Mahallesi'nin kündüzlük halidin haber eliş merkezi de muziki sadası ve külki sadaları üzülmedi. Mahallenin yücu cinlenli ortak berpa kılış mulazmetigi katlaşkan cemiyet azaları ve fidailanın bazıları 1. İyul'nu kütüveliş edebiyat sanat numaralarını repetisiye kılsa bazıları dönvü bayrami alaydı pahaletini muzakir kılavat attı.
1: Mahallenin erkaysı terepleri geçeylaşkan cinlen şerikleri mu bekar durmadı. Cinlen şeriklerinin köpüncüsü organ, karxana xizmetçileri ve yakki soda sanayetçilerden teşkillengen bulup, her kaysi öz evzellikini olsas kılıp, bazıları ahalilerge haksız sağlamlık bilimleri, maliye başkuruş bilimleri, resim sızış bilimleri leksiyası sözlüse, bazıları kıyınçılıkı bar ammağa halısane çaç yasaş, aile elektri üskünlülerini remont kılış katarlık mulazimetlerini yetküzü vatattı.
0: Mağarıp mahallesinde köp milletin terkip tapkan 12 minin artık ahalı var. Kanda kılganda tebelikteki her millet ahalisini uyul taş tek müstehkem, lenhua gülüdek kuşkurakı tolgan koşundarçılık mihrge iyi kılış, mahalle tözeşteki kurusluk mesulat kuruluşu da kem bolsu bulmaydı.
1: Bultırdan boyan Aksu Şehirlik Partiye Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü Asasi Katlamını İdari Kılış Endisi de yenilik yardıp, Mağarıp Mahallesini noktada sınak kılıp, Hunan Ölküsü Hongyu Cemiyet Hizmeti Terakkiyat Merkezini girgüzüp, baylıktan ortak behrimen buluş, birleşip kurup ortak idari kılış, mulazimetini ortak berpa kılış, milletler ortak yoğruluştun ibaret tötni birleştirip ortak yetiştiriş endisi de yenilik yaratıp yücu cinlen mahalle idari kılış markasını yarattı. Bu yerdeki yü mağarıp mahallesini, cu, Cunhua milleti ortak yavidisi inini müstehkemleşti. Cinlen akı ufka at sınırlarını milletler ihtipaklıkını körstüdü.
0: Cinlen degen söz mağarıp mahallesindeki ahalilerge natunuş emez. Şik aldıdaki soğudu universal gevdesi bulgan cinlen meydani Aksu şehrinin belge karakterlik orlarının biri. Mahalle yücu cinlen türünü yolga koyganda bu türdeki mikro arzu, mikro mulazimet, mikro hareket mahalle kezip çıkan yücu cinlenin mezmonunu çonkur çöndürüp bedi.
1: Mağarıp mahallesi de 213 bir ayıdın başka yana 65 cinlen şerikleri var. Birlikte ümitni işka aşırış köpçülüknün ortak nişanı. Cinlen şerikleri adetki ahallerge mulazimet kılıplı kalmay yana cinlen meydani soğudu rayonudaki 400'dan artık ticaret asası gevdesige mikro mulazimet kılıdu. İlgiri mahallelerde türlük faaliyetlerini kanat yaydırganda adem küçü, maddi eşya kemçil bulattı. Cinlen şeriklerinin katnışı bilen faaliyet bargan sıri çallandı.
0: Bu yıl köpçülüknün adem köp, küç zor buluştak birikme küçüge tayinip, mağarıp mahallesindeki yücu cinlen markası üzüksüz nurlanıp, markanın tesir küçü üzüksüz genaydı. Nöbette Aksu şehri partiye kuruluşu arkalık kespi cemiyet hizmetçileri bilen pida ile mulazimetini birleştiriş hizmetini umumizi kanat yaydırıp, yeni şehir koça sınak noktası tecrübesini tutku kılıp, şehir boyunca 58 mahallede tedirci umumlaştırıp, kespi cemiyet hizmetçileri pida ilanı yetekleş. Pida ile kespi cemiyet hizmetçilerine yardım veriştiğinin ibaret yugurumu terakat vaziyetini şekillendirdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yük sılı vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde 9. nöbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesini tanıştırırız. Bu nöbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 6. ayının 25. günüden 29. günü geçe Ürümçi'de ötküzülüldü. Türlük tayarlık hizmetleri asasen büttü. Memleket içi sırtıdın körgezme yığınığı katnışıdığın sorgerler külümede yine yeni yukarı seviye yartıldı.
1: Hazırgıca 27 devlet ve rayon, halkara teşkilat, devlet içindeki her kaysi ülke, autonom rayon, bevasıta karşılık şehir ve Şincan işlep çıkarış kuruluş bengtüeni, autonom rayondaki 14 vilayet oblast, şehrinin 2000'den artık karhanesi ve aparatının körgezmeye katnıştığallıkı muayyerleştirildi. 24 ülke, autonom rayon, bevasıta karşılık şehir ve Şangang, Avmin rayonu da selinme hemkarlıkı körgezme rayonu tesis kılındı.
0: Bu nöbetlik körgezmini Suudi Ministerliği, Diplomatiya Ministerliği, Cungu Suudi'ni ilgir sürüş cemiyeti, Şincan Uygur Autonom Raylık Halk Hükümeti birleşip mesul bulup ötküzüdü. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Katıbat Başkarması, Cungu Otra Asya Mekanizmi Katıbat Başkarması, Otra Asya Rayon İktisadi Hemkarlık Şöyeni Kolluğuçu Orun Boluşku Teklif Kılındı. Kazakistan, Pakistan Asaslık Mehman Dövlet, Hubei Ölküsü, Şenşi Ölküsü Asaslık Mehman Ölkü Boldı. Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 2011 yılı tesis kılınğandan bu yan 8 nöbet ötküzüldü. Hazır devletimizin Asya Avrupa altın yolunu eçiş, gerbki eçivi tiştiki köyürük beşi istihkami. Yeni tarakat endisi, strategiyelik tayanç noktası berpa kılıştiki muhim supuğu aylanğan bulup, yeni devirdeki Şincan kıyafetini namayan kılınan yadırılık köznek. Bu nöbetlik körgezmede bir saray köp rayın icadi orullaştırması kolunuldu. Körgezme umumi kölümü tahminen 140 000 kvadrat metre bulup, selinme hemkarlığı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri, özgeçi evzel kesple, yeşil tarakat, mariniyet hayatını yuguruş, yipen,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde kanatlık periştelerge şiir gezip verdiğin Macen Cennet tanıştırımız. Yakında Atunum rayonunun kalıplarını uzuklandırıp ösüp yetilişke hemrah buluş, bir niyette kelgüsünü kogdaş baş temi faaliyetinin başlayış murasimi Ürümçi şehirlik balıla paravalık ordi, yani Ürümçi şehirlik 120. otur mektepte ötküzüldü. Kuyaş nurgu çümgen 120. otur mektep namlık melodiya yanırganda Macencen sahnedeki oyunu bütün zihni bilen gördü. Kalpükleri ritimge ağışıp, üntünsüz içilip, yapılıp, huddi neçi yıl acırı sığındırgen bu yürek kıyının cevherini hatma hat okuvet kandek boldu. Bu mektep naksisi tuncu kıtım amıg resmi ilan kılındı. Macencen nakşi tekstinin icadiyetisi idi.
1: Macencen kəsbi muzikant emez. Kəsbi naqş teksti yazğıcı mu emez. Bıraq o paravallıq orumdaki balalarğı bolğan muhabbeti və uzun müddət əmrıq bolışıqı tayınıp 5 yıldın köprak vaqtta məktəb naqşısının tekstini söz mü söz, cümlü mü cümlə yezip çıxdı.
0: 2020 yılı Ürümçi şehirlik balıla paravallık örneği, Ürümçi şehirdeki tunci akli iktidar cahatın yetiştiriş türüdeki 9 yıllık izçil tüzümdeki alaydı mağrib mektebi Ürümçi şehirlik 120. otur mektep viviski esip kuruldu. Yepyeni mektep korosi, cüşkün hayati küç, alaydı mağrib birinci sepide köp yıl çonkır izdengen macencenni ayacağını saldı. Bir kıtım tasadipi başka caydaki balıla paravallık ordunun meksus mektep naksısı barılığını anlığında onun kalbide adli bir oy yıldız tarttı. Bu yerdeki her bir bala başkalarının dikkatini tartışka erziydi. Alaydı mağrib mektepinin mu özgü tebe bir naksısı buluşu gerek. Sansızlığın yerim keçiler.

Ede macencen üstelgi engeşip durup söz cümlelerini mülahize kılıp nakşi tekstini pişikledi. Kış getip yaz geldi. Şuna kılıp 5 yıldan nakşi teksti ahri bu yıl 5. ayda bekitildi. Arkadalla macencen muziki sahasetki dostlarını muziki işleşki teklif kılıp yakınlık samimi melodiyaga addi samimi nakşi tekstini maslaştırıp aladı mağrıp mektubunun ıllık asas rengini mükemmel izahladı. Ürümçi şehirlik balala paravallık oranının başlığı Yang Shaoyan nakşını anlığandan kin çoğunkır təsiratki iyi bulup derhal mehir muhabbetki tolgan bu mektep nakşısını 1. iyun Halkara Balala Bayramı'da resmi yağıratmakçı boldu. En yakşın nakşı teksti ezeldin kasten perdazlap yazılgan söz ibarla emez. Onunla her günü hemrah bolgan hakiki turmuş Allah'ıydı mağrıbının günlülük turmuşu yoşurungan mulayimlik ve kat'ilik mücessemlengen. Nakşı tekstidi ki partiyanın gamhorluğu kalbimizin çoğunkır katlamağı sınıp getdi. Okuguçlarını öz balımızdak söyümüz. Mektepni öz öyümüzdak söyümüz. Bu bizden baştın ahır çığın turduğun itikadımız diyen sözle macencen öz gözü bilen körgen ıllık dakikaladın gelgen. Talantını namayan kılış kişilik hayatını yaratış. Bu bizden algı ilgirleş yönelişimiz diyen bu bir cümle nakşı teknin tekstige. Bu bir top aladı balalarının çeksiz yoşurun iktidari ve şan şerefi mücessemlengen. Ürümçi şehirlik 120. otturun mektepte balala kanıtı sunan perişte dep ataldı. Şeref temada 100'den artık medal cüdalanıp balalarının arzuğu intiliş yoluğa güvah bulup durmakta. Atılım raylık meyipler birleşmesinin alayda olimpik meşk bazısı buluş süptü bölen mektep alayda olimpik sınıfının okuguçları kayserlik bilen ilişip tört nöbetlik memleketlik alayda olimpik tenerket musabıksı iki nöbetlik memleketlik alayda olimpik tik tak top musabıksı katnışıp her derecelik türlük musabıkalarda 103 medalga erişti. Musabıkı meydanındaki bütün küçü bilen çöyün top etivatkan igilmez sima. Resim sızış öyde ketirkenip oyma resim sızıvatkan zihin koyup işlevatkan çırayı. Kol hüner dersi de rakt kol hüner eserlerini köngül koyup yasavatkan estaydıl kıyafet. Bu canlık dakikale nakşi tekstigi mücessemlenip bu mektepnin okuguçlarının ahvalı karıp okutuş, köngül koyup alahidi balılağı hemrah bulup arzunu emelge aşırış şendisini namayan kıldı. Macencen balıla paravallık ordunun cemiyet hizmetçisi. O ilgiri okutukçuluk salahiyeti bilen 10 yıl akli iktidarı yetildiriş dershanesi tesis kılgan. Asaslık sözleydiğen turmuş til edebiyatı adetki til edebiyat okutuşu okşumaydıgan bolup, dikkatini turmuştaki emeli körünüş, emeli kullanıldığın maharetlege tekimi merkezleştirgen. Hat tonuş, nersi tonuş, körünüş perklendiriş, kaydı biliştin ibaret her bir saatlik dersinin hemmesi pekat birli nişan üçün bolup, bu bir top alahide balılarını yaşaş iktidarını yitildirip cemiyetke sınıp kireleydiğen, turmuşki bivası yüzlüneleydiğen gayretke ilgi kılıçtın ibaret. Macencen bundan dedi. Akli iktidarı yitildirişteki asli maksat balılarını parnikke sola koyuş emez. Belki köngül koyup yitildirip bütün küç bilen küçep ulanı kan zeminge yüzleniş, güzel turmuşki atlanış cesareti ve iktidarıga ilgi kılıç. Hürmetli radyo anlıgıçılar, emdi Abdunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın malumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 29 Celsius'a kadar çıkça, 4-5 balık gerbi şimalı şamalı çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'dan 30 Celsius'a kadar çıkça. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 18'den 33 Celsius'a kadar çıkça. Gulcu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 31 Celsius'a kadar çıkça. Bortla'da hava bulutluk, temperatura 19'den 34 Celsius'a kadar çıkça. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 24'den 35 Celsius'a kadar çıkça. Kütünde hava bulutluk bulup kent tutuludu. Temperatura 22'den 34 Celsius'a kadar çıkça. Şihenzi'de hava bulutluk, temperatura 21'den 32 Celsius'a kadar çıkça.
Sancıda hava bulutluk, temperatura 22'den 31 Celsius graz uçuya. Kumulda hava bulutluk, temperatura 25'den 39 Celsius graz uçuya. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30'den 43 Celsius graz uçuya. Korlu'da hava tutuk, temperatura 25'den 36 Celsius graz uçuya. Aksu'da azarak yağmur yağıdı, temperatura 21'den 32 Celsius graz uçuya. Atış'ta hava uçuk, temperatura 18'den 32 Celsius graz uçuya. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'den 32 Celsius graz uçuya. Xotan'da azarak ve otur hal yağmur yağıdı, temperatura 18'den 30 Celsius graz uçuya. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 21'den 29 Celsius graz uçuya boludu, 4-5 bal garbi şimalı şamalı çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlıqçı şübədiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin abonuqçılar terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın, xəbərdar bol alaysılı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: radyoyu uçuran. Tümüzdeki 6. ayda Cengna Yesin'in Tunci Eğiz Alkatları üzüş mezgilige girip, şahlar kıpkızıl alkat meyveleri bilen zinnetlenip etizlerinin hemel yeri aldırışlık tolgan molosul menzirisi toldu. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerge nazar seyipimizi köpçilikke Bacahu dehkançılık meydanındaki alkat üzüş menzirisi doğrusunu sözlep verimiz.
1: Terikçi Van Kaying'nin alkat östürüş bazısı da tutaş ketken alkatları boluk ösken bulup, kıpkızıl küçük kızıl meyveler şahlarını götürelmeye kılgan edi. Meyve özüş işçileri pişkan yeni meyvelerini mahirlik bilen özüp, hava uçuk vakitini çan tutup, Tunca Türküm'deki alkatını yığış hizmetini bütün güç bilen kanat yaydırvat attı.
0: Van Kaying'nin tunuşturuşça, 5. ayının 26. günü Tunca Eğiz alkatını andı sandı özüş başlangan. Nöbette toluk özüş baskıçılığı kırıp, alkat etizde özüş işçileri yüzdün aşkan bulup Tunca Eğiz yeni meyvelerini merkezlik yığışını oğuşluk tamamlayalaydıken.
1: 5 yıllık alkat östürüş tecrübesine ege Van Kaying yakşı süpetinin muhimliğini çoğunkır bilgeçke, bütün nahiye bu yece umumlaştırılgan ölçemleşken östürüş, perviş kiliş endisini kullanıp, kündülük etiz pervişi, kesellik ve haşarat ziyeninin yeşil aldını eliş tizginleştin ilmi bolgan su, oğutni delcayda tengşeş tizginleşkice alkatının süpetini bütün ceryanda kontrol kıldı.
0: Van Kaying kuşal haldı bundak dedi. Bu yıl alkatın danısı tekşi süpüte intayın yakışı boldı. Meyle yeni meyvenin süpüte bolsun ya ki soğukat kusu kaçlangan teyir mez

0: Платна ұспіті болсын, үлгіркі иларды кедін бірдәк үйқыр көтірілді. Тон жейіңіз алқат мәсілат мұқтарының төт тондың еш мөлтерленмекті. Үзбелінған бұ алқат мебілері жыңланған еңкен, еңін әтіраптікі кәнтті еңідің құрылған тез тонытып, вакуумлаштырып, пішіқлай сауытыға еткізіліп, құрық мебі қылып пішіқленді. Бұның білән, әм мәсілатның сақыныш мұдет ұзартылыды, әм алқатның қошылымы қыметі зор дәрежеде ашырылды.
1: Yeni meyvelerinin ispitini saqlash üçün bu yıl 5-ci ayda Bajiyaxu dehqancılıq meydanı dehqancılıq 7-ci ətirdi 3 milyon 650 min yuan yezi kentlərini gülləndürüş məxsus məbləğini qolğa gəltirib, yenidən tez toğlutub, vakuumlaşdırıb, pişiklas zavut qurub, şu caydiki bekar turğan baylıqni canlandırıb, kent ətirdinin alqat kəsbinin nuqul terikçilikdin, inçki pişiklaşqa qarab, tipini özgertip derecesini östürüşüge türtkü boldi.
0: Bajiyaxu dehqançılık meydani dehqançılık 7-ci ətirti partiya yatıksının şujisi dehqançılık 7-ci ətirti tez tonut vakumlaştırıp pişiklaş zavutunun mesulü Majin Sayı tonuşturup mundaq dedi. Biz kən alqaçı dehqalarının tərəqiyat arzusunu tuluq toplap ilgar bolğan alqatını tez tonutup vakumlaştırıp pişiklaş hüner sani etini kirgüzüp tüven temperaturada tonutup kurtuş tehnikis arqılıq Tunji eñiz alqatning ozuqligi va ta'mini saqlab qilib, a'lo sifatlik tunji eñiz alqatni yaxshi bo'ldi setish imkoniyatiga ega qildik.
1: Yezi egilik 7-chi atirdi tez to'g'litib vakuumlashtirib pishiqlash zavodining egilgan yer ko'lami 2000 kvadrat metr bo'lib, bir gavdalashgan yangi mevalarni tez to'g'litib vakuumlashtirib pishiqlash ishlab chiqarish liniyasi yurishlashtirilib qurilib Künlük yeni alqat pişiklaş iqtidari 3 tonnağa yetti. Zavutqa yetkizilgen yeni alqat meyvelleri adam küçü arqalıq inçke ayrılıp, avtomatik yuyulgandın keyin tez tonlutup, vakuumlaştırış bölümçisige yetkizilip, 18 saatten 20 saat keçe tövən temperaturda tez tonlutup, vakuumlaştırıp bir tərəp kılıngandın keyin 800 kilogram etrapıda əla sifatlik tez tonlutup, vakuumlaştırıp pişiklangan quruq meyve işlep çıkarılıp oludu.
0: Alqatçı dehqanlarının meyvesini yığvalgandın keyin bivastı zavutqa kirgizilip tez tonlutup, vakuumlaştırıp pişiklandı. Majin Sayının tunuşturuşça, ән-әнеби ұсылды қорытылған алқат қысылеш тұрғанда, тез тоңытып, вакуумлаштырып пішіқланған алқаттың әбзәлік көрінерлік болып, базарды текімі алқышқы ерешкен. Тез тоңытып, вакуумлаштырып пішіқлаш үнәр сән идеді түвен температуралық вакуумлық техникісі арқылық, мейбедікі су тәркібі дәл жайды тартып чықырылып, алқат еңі мейб постының құрылмысы вә ішкі қысымдекі озықлық құрылмысы бозғыншылыққа ұшырмаға шыққа, алқаттікі 90%-тін артық озықлық тәркібі вә әсілі тәміні мүкемелді сақлап қалғылы болу декен.
1: Кәсіп зәнжірінің ұзартып дәрежесін өстіріш алқат кәсіпінің тәрәқият қуветіні жалландырыплы қалмай ені, аммыға еқін әтрапта ішқы орылышыш, кірімні мұқым ашыру сұпсы бәрпа қалды. Hazır, tez toğlutup vakuumlaştırıp pişiklas zavodi kentdiki 20-dən artıq ammini işləşki qobul qıldı. Sexta aldıraş işləvatqan dehqancılıq 7-ci ətirtinin xizmətçisi Majin Şiang maqtab durup bundaq dedi. Mən hazır, alqat üzüş və ayırışqı məsul. Bu iştə vaqt, ərkin, saat boyicə həq hesablanıdı. Kentimizdeki tez toğlutup vakuumlaştırıp pişiklas zavodunun oğuşluq işqi kiriştirilgenlikini görüp, köpçiliknin həmmisi nahayta yacallandı. Alqat östürüştün inçik pişiklaşqıca bu intayın açqışlıq bir qədəm hesablanıdı. Kentimizdeki tez toğlutup vakuumlaştırıp pişiklas zavodunun barğan sırayı ronaq depişini ümit qilimən.
0: Yakın kıyılardan buyan Bajiyaxu dehqançılık meydanının mevkiyini alqat östürüş əbzəlikige koyup, dehqançılık 7-ci ətirti, dehqançılık 9-ci ətirtide tez toğlutup, vakuumlaştırıp pişiklaş zavutudun işkini kurup, pişiklaştaki kemptikliklerini özlüksüz tuluqlap, kəsb zəncirini uzartıp, şu cayının əla süpətlik alqatlarını texmikən bazarğı yüzləndirdi.
1: Bajiyaxu dehqançılık meydani başquruş komitetinin muamin meydanın başlıqı Aqjol, Janat Bay mundaq dedi. Biz bütün zincirlik süpet başqurish kontrol qilishni puxta tutup, etizda östürish, başqurish pervish qilish, yeni meyvelarni tanlashdan pishiqlashqichi bo'lgan bütün jarayonda süpet ölçimiga qattiq amal qilib, mahsulotning olqishlanish asosini puxtalaymiz. Masqadamda köp qıl tədbirini tən qollunub, tor və tor sırtıdiki köp qıl setiş yollarını kengaytib, əməli gəvdə arqalıq setiş, elektronluq soda bivastı körstişi. Zagas əmkarlıqi qatarlıq köp qıl setiş əndirisi üstədə çoğunqır izdinib, alqat xas kəsbini sicil küçəytib, kiçikinə qızıl alqatni həqiqi türdə yezi kəmtlərini umum yüzlük gülləndirişke küç qoşudugan, təvəlikdiki ammının kirimini sicil açırışıqa, türtkü boludugan, xas kəsibke aylandırımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçılar gülünü atkan yezi kentlilerge nəzər sahibimizin davranışdırımız. Teklimekan Qumlıqının Cənubi Girvikigi caylaşkan Qotən Naisinin ekologiya asas aciz, yerinin çöylüşüş məsələsi gəvdilik bulub, rayon Qumdu mudab yeniliş və Qumlı tizgirləş ekologiyanı əsli kəltürüşdiki noqtluq ötkəlgi hücum qılış rayonu hesablandı. Yakın kıyılardan bu yanın şu cahaya siyaset pürsüzlerine çığ tutup Şincan'ın inşallah yerden bir baylıkıdan paylanıp ölçen eşken kumdun mudabiyelin iş ve kum tizgirleş ülgüsü püs kurup pen teknikide yanlık yartış arkalık çöl işini her terapleme tüzeşki küş koşup kumlu turaklaştırış ve kum tizgirleş planı halkını beytip kırımı aşırış birleştirilgen terakiyat endisini berpa kılıp ekologiyeni kodaş kesip derisini üstürüş amının kırımını aşırıştın ibaret köp ünümlük ortak payda iliştek yukur sübetlik terakiyat yeni yolunu tip çıktı.
2: Xotan nahiyyasının bayğı bazarı, kumdun mudabiyyeliniş, kumlu tizgirleş bu yerce ülgü bazı sıkı kırgen de hem yer bük baraksallık pürkengen idi. Tutaş ketken ihate urmallar girelişip ketken bulup, kumlukta ösüdüğün yepinçe ösümlükler bilen has dehkancılık ziraatları girelişip bile ösken idi. Bazının bütün rayonga akli iktidarlaştırılgan soğuruş toru bu toru yatkızılgan bulup, hizmetçi kadımlar soğuruş, otçöp yoktuş, köçetlerini perviş kiliş, yepinçe ösümlüklerini asraş katarlık inçkileştirilgen perviş kiliş, Qoğdaş xizmetini daimlaştırıp qanat yaydırıp, yepinçi ösümlüklərinin sağlam özüşüge ər tərəpləmə kapalətlik qılıp, çöl ekologiyasını əsliki kəltürüş nəticələrini sicil müstəhkəmlədi və çoğunqurlaşdırdı.
1: Xotan nayı qumdu mudab yeniliş qumlu tizgirləş təcrübə punktunun işçisi Abdurrahim Himit mundaq dedi. İlgiri bu yerde qum boran köp çıxatdı, yerlər önümsüz bolğaçqa dehqançılıq ziraatlarının əyb oluşu təsiri. İşləp çıxırış turmuş çoğunqır təsir qüçürğən idi. Qumdun mudapiyanlış qumlu tizgirləş bu üç ülgü punkt noqtus qurulub çıxı kiriş türülgəndim bu yan, qum boran önümlük tizgirlənib, ekologiya mühit sizil yaxşılandı. Biz yana kəsbi texniklardın köçət tikib orman bina qılış, köçət yetiştiriş, ormanda teyriqçılıq, baxmıçılıq qılış qatarlı əməli qolunışan texniklardın ögünüb, işq aldıdılar, muqim işqı orduluşub kirimini aşırıb, beyib, ekologiyanın tüzəşdən paydasıdın, həqiqi bəhrimən bolduq.
2: Xotan nahiyyəsi öz cayının çöllükünü tüzəşdiki əməli əvzəlliki gəbirləşdirib, şəraitqi qarab iş görüb, dərəx meyve bir iş, Ormanda teyrikçilik, bakmıçılık kılıçtın ibaret istiroluk, ekologiyelik kesip endisini yolu koydu. Fonksiyelik teyrikçilik təvəlik rayonlarını ilmi ayırıp, kumlu turaklaştırış kuruluşu, süni orman bina kılıç, köçet yetiştiriş, yepinçe ösümlüklerini asraş qatarlıq köpxillaşkan tüzeş vasıtlarını biriktirip, köpxil tedbirini tən qolunup, çöllük ekologiyasını əsligi keltirdi.
1: Hazır kadar bu ülke bazısını cemi 147.600 tüp türlü köçet dikilgen bulup, oğulluk neraktan 21 kıl, çatkaldın 18 kıl, saman oğulluk özümlükten 25 kıl, iktisadi ziraatın 12 kılını özsük alıdığan bulup, köp kıl yepinci özümlük türlerini köpe tülüp, özümlük top kurulması yanımı mükemmelleştirildi. Çöllük ekologiya sistemisinin muqimliği ve xavf xatirge taqabul turuş iqtidarını küçeytip, ənənəvi birlikli qum tizgirləş qurulışını ilgiri sürüp, imkaniyetlik sicil qan işləp çıxıralaydıgan yeşil xalqını beytiş kəsbiki qarab tipini özgərtip dərəcəsini özdürdü. Xotan ayı qumdun mudab yeniliş qumlu tizgirləş punktinin xizmetçi xadimi İlzat Əsət mundaq tunuşturdu. Biz Şinmey, Badam, Әнжүр, күзлік чылан, қатарлық құрғақшылыққа қомғы чызамлық онын әчіқілік сады емевілік дәрәқіне асасы дәрәқ түрік қылып талыдық. Орманға қоғын, лаза, шоқла қатарлық қас мевкөк татларын кірішіп тердіқ. Орманды чөл ялпузы, чүчік бұя, ұшқат, әмән қатарлық жүңі дор материалларын көлемнәштіріп етіштірдіқ. strolog, tirikçilik, bakmışlık endisinde katlamlar inik ayrılıp, köp katlamlık yepinci özümlüklerinin birbirini tolukluş işgalşır oldu. Bunun bilen, hem bu oranda müdafiyeliniş, komu turaklaştırış önümünü yanımı küçeytip, köçetlerinin ay buluş nispetini östürdük. Hem köp kıllaşkan has kesipler topunu tildirip, amının kırımını aşırış yollarını kenaytip, ekologiye önüm bilen, İktisadi ünümünün koş yönülüşlük türkü buluşu mas kademde işini işe aşırdı.
2: İlgin işçe Xoten nahiyesi de yıl boyu 220 gündün artık kumboralı kavarayı körüldükken. Cenobi Çincan'ın ekologiye bir xatarlık tosqını mustahkemleş için şucayı

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Yuhana Uçuna. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahipimiz bu işe Cimsar Nayi Ergun Bazri Gherbi Luyahu kentinin ahalisi Çın Çin'nin cungi doğru materyallarını destlepki pişiklaş arkalık beş yolunu kengaytkarlık doğrusudaki hikayenin sözlep birimiz.
2: Gherbi Luyahu kentedeki aptapkı seyiliş meydanını sos doğru porak kaplagan idi. Emdala toğralgan ketra toğralmasının kililliği tekşi, rengi sos seyirik bulup kent ahalisi Çın Çin ketra yapraktısını ürevatattı.
1: Bultur köp yıllık yezgilik terikçilik tecrübesine ege Çın Çin ketra bazarının mukun ihtiyacını sezgörlük bilen baykırı. Kayt tek şürüş ve seleştürüş arkalık o en ahırda kün nuru yeterlik tuprağının kum terkibi yukarı ketranın üst çıkı alaydı maskeledigan rayonu tallap 50 mu yerini hödüge elip sınak terikçisi de östürdü. Könül koyup baş kuruş perviş kılışkı tayinip şu yili mol husul aldı. Her mu yerden tahminen bir bütün 13 etrafı da höl ketra işlep çıkarıldı. Şunun bilen bile o yuyuş maşinisi, yalpaklap toğraş maşinisi setvelip, aptap seliş meydanı kurup, cungi doğru materyallarını destlepki pişiklaş yolunu başladı.
2: Gerçi bu tonca kitim pişiklaş bolsun mu, lakin o kılçı bir hastalık kılmadı. Ham materyal tallaş, yuyuştan yalpaklap toğraş, Aptapkı selişkice her bir halkıda cungi doğru materyallarını pişiklaş kayıtısı bu yüce kattık meşgulat kıldı. Çın Çin mundak dedi. Mən Şincan sırtıdaki bir çoğun tipteki tipi doğru karxanısı bilen setiveliş toxtamı imzaladım. Süpüte bu yüce derecegi ayırıp sattı mən. En yakşı birinci derecelik kadra toğralmasının her kilogramını 100 yuandını satalayımın. Bu yıl terikçilik kölümünü 200 moğu kengayttim. Öz kolu bilen pişiklığan ketra toğralmasını körüp Çın Çin'nin çırayda memnunluk külküsü cilvelendi.
1: Çın Çin özü beyğandıyken ki etrafıdaki yurttaşlarını unutup kalmadı. Terikçilik ve pişiklaşının aldıraş mezgilde o kentki ahallarını işleşki teklif kıldı. Östürüş, ot otaş, yığbilişten tartıp yuyuş, yalpaklap toğraş, aptapkı selişkice, otur isap bilen her bir adam künüge 140 yuan kirim kılıp, yurttaşlarını işki aldıdılı muhabık iştepiş imkaniyetige iyi kıldı. Hem ailesinin haber iliş kirimi aşırışının her işkilisige dahil yetküzmezlikini işki aşırdı.
2: Cimsar Nahiyesi Ergun Bazarlık Partiye Komitetinin esası Pen Doğhav mundak dedi. Çın Çin'nin bözüşke, Sınaşka cüret kılış gayreti bütün bazarının yezi iyiliğinin tipini özgertip terakki kıldırışıga yakşı başlamcı boldi. Keyinki kademde bazar bu türdeki öz aldığa iyilik tikligen dehkan ailelerinin terakkiyatıga sicil köngül bölüp yezi iyilik teknikisi cehettin yetekçilik kılış, yezi iyiliki yeza dehkallarga nep yetküze siyasetini udullaştırış, bazar uçurlardan ortak behirlendiriş katarlık mülazimetlerini teşebbüskarlık bilen yakşı işleydi. Biz bu kıl kabulları türtkü buluş, kesip arkalık kırımını aşırış endişesini yakşı teşvik kılıp, yakşı umumlaştırıp, oyup kireyip bar. İktidarı bar, tekimi köp dehkanını köp kıl yezi iyilik terakkiyat yolu üstüde izdinişke ilhamlandırımız. Has kesiplerini yezi kentlerini güllendirişinin müstehkem terikige aylandırıp, tekimi köp ammini emgekcan işki koluğu tayinip, yakşı durmuş keçiriş imkaniyetige ilgi kılımız.

0: Afu Mahallesi Cumhur Millet Ortak Gövdesi İnanı Müstekirleş Hizmeti Asasi Liniyesini için gözlep, Cafu Köngüldeki de Cay Mihir Muhabbetlik Makan Asasi Katımını İdar Kılıç Has Markasını yaratıp, Beşçon Köngüldeki de Cay Mülazmet Kılıç Başkuruş Yeni Endisini yol koydu. Tevvelikteki köçmen uposlar hatırcam bayaş yaşap, Oltraklışış hizmet izdep işe uğruluşuş, balların havalık bir kış terbiyeleş, medeniyet mağrı psikiki cettin itekleş katarlık, aldıra batkan, kıyınıl batkan, gəm kılı batkan, arzu kılı batkan işlerine dair meselelerini çördep, baylıkını delcayd uzunlaştırıp, nişanlık emelileştiriş tedbirlerini kolunup, halık durmuş mülazimdeki aciz halkların sicil doluklap, rayon halkıgan köşmen oposlar öz ara yuğurulup, beli yaşaydıgan, köp millet kol tutuşup, ortak berpa kılıdıgan, ortak idare kılıdıgan, ortak behirlenilen asasi katlamını idare kılış has yolunu şekillendiriş üstüde izdirip, karmayığı işleşki kelgen, yakı yurtdaki amini yıl startıp ilgiliklikleş arzusunu emelge aşırış imkaniyeti ilgi kıldı.
1: Mahallada halkı nebiyet güzüdüğün 23 kvadrat metreden 59 kvadrat metre geçip olgan halkı nebiyet güzüş hükümet icarı öye seylendi. Aylık icarısı 276 yuandan 826 yuan geçi bulup, icarı haqqi etraptaki pazarlaşkan öylerge seyleştirganda 50%'ki yakın tövel boldi. Bu her millet ammasının turalgu çıkın besimini ünümlük yenikletti. Şunun bilen bille 15 minutluk halkı kolaylık turmuş çemberki berpa kılıp, kitap okuş öyi, usul zali, Dala meydani katarlık bir türküm amevi yürüyüşlük meydan sorulardan ortak behrimen kılıp ammının aram eliş turmuşunu beyitti. Birli buluş çeryanı da her millet koşnular dostluk mehrini yakınlaştırdı.
0: Mahalle işki oralışını mokumlaştırış, kırımını aşırış, halak durmuş nişanını asas kılıp, Beşçon köngüldeki de caygı tayınıp terakiyat kuvvetini kozgattı. İşlemcilik ötümü hizmetçi kabul kılıç uçurlarını karallık yollap 30'dan artık ahalının yakın etrafta işe uğurluşu yardım verdi. Yine girim kılıç pışırıp pışırış katarlı maharetler bu iş terbiyeleşten kanıt yaydırıp ahallarının maharet övgünüşü kırımını aşırış yollarını kena yetişige yardım verdi.
1: Tevallikteki keşlik pazarda her millet ticaret yayımcıları öz ara yardım verip xeridar mənbəsini ravallaşdırıp, yıqın ətrapda iş urni izdəş, sistemlik maharet ögünüş, qol tutuşub kirimni ortaq aşırışını gözləşdək yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi.
0: Cafu Məhəlli Partiya Yatikistan Şucisi Yang Ting mundaq dedi. Ahallarını aile azalarımız, dostumuzda görüp, onlarının günlük turmuşdaki çoğun küçük işlerini hel kılgandılar. Her kaysız yaylardan gelgen her millet amini bu cahide bir hatarlık duygusu, bəxt duygusu, təbəlik duygusu iyi kılgılı. Karmayını hakiki türde özünün ikinci yurti dəb bilidgan duyguğa keltürgülü buludu.

0: پلوس نسخسنىڭ ھەم تۈرتكىلىك سىنىمۇ مەزمۇنلىرى سەرخىل.
1: مۇكاپاتلىق چەك تارتىش، بىلەت تاشلاش، تالىشىپ جاۋاب بېرىش قاتارلىق قىزىقارلىق پائالىيەتلەر ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. قاتناشسىڭىزلا مۇكاپاتقا ئېرىشىش پۇرسىتىڭىز بار.
0: يوقلىمىدىن ئۆتسىڭىز، كۆرسىڭىز، مەزمۇن ئەۋەتسىڭىز، جۇغلانما نومۇرغا ئېرىشىسىز. ياخشى سوۋغاتلارغا ئالماشتۇرالايسىز.
1: Solo Shooting App Detali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu torg'a chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
1: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaladi. Ilhomingizni asonli qo'zg'atadi.
3: Solo Shooting App Detali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mezelik taamla, yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solo Shooting App Detali 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlılık doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Solo Shooting App Detali'ni çürüp, serkıl mezmullah'dan huzurunun.

zini yezi egilik ishlab chiqarishdagi yushirin qotil. Birlashgan davlatlar tashkiloti ochlik va yezigilik tashkilotining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, qisqig'ini necha kunlik tuman temperatura, shol, bug'doy, sho'xla qatorliq sirotlarning gul chig'ining yetilishiga ta'sir ko'rsatib, don tutmay, mevlimay butun yer shardagi asoslik ochlik o'sulini o'tri hisob bilan 20%dan 60%gacha kamaytirib ekan. Davlatimizda to'yiqsiz yuz bergan tuganchi bahordagi ushuk Soğuk şebnem şamili daim çiçekleb çanlış vatkan ziraatlarının osulunu zor derecede tüvelli tweetidu. Hatta osul algıl bulmaydı. Soğuruş, ıslaş, yepş katarlı en-enevi usullarının ya ünümü az tükürüldü ya tenler yukur buludu. Tüyüksüz temperatura tüvelleşki karta daim aldığını algıl bulmazlık ehvali körüldü. Bütün yer çağrının yezi iyiliğini kıyın ehvalı düşürüp koygan bu ağırlık nokta, kıyın meselesini bugün künde devletimiz pen tatbikat kolektifi muvaffakiyetlik el kıldı. Cungu Peller Akademiyası Ersiyet ve Yetiliş Biyolojiye İlmi Tatbikat Orundaki Şu Sağ kolektifi 8 yıl vakit serip kılıp, halkarada tuncu kıtım ösümlüklerinin çiçekleş mezgelde tüven temperaturağı takabül turuştu ki, öt bir kuralını tepip çıkıp, ziraatlarını üçki takabül turuş kapaltı iyi kıldı. Alakadar neticeler Halkaralık İlmi Jurnal Tabiat Jurnalı ilan kılındı, hem meksus temide bağlaşık erişti. Kelgüsü de bu baylık tayinip tüven temperaturağı teyikmin çıdamlı ziraat sortlarını yetiştirip çıkkanda, hem apet zihnini azaytkili hem ziraatlarını yukur kenlikteki terhisilik rayonu kenayetçiki şerait yaratıp bergili. Devletimiz hatta bütün yer şar bu içi açlık kosulunu mukumlaştırış, kosulunu aşırıştı yeni pen tekniki triki bilen temilligil buludu.

Yakında Şincan Bozyer Özleştiriş Beller Akademiyası Şincan Kampus'un biyotekniki çektik şirketi bilen birleşip koy neslini yetiştirişki kartılgan tüven zişliktiki gen özüki bin tüven Shoshin SR5K'ni muhabbiyatlik tətkik kılıp çıxdı. Bu özekke koyunu muhim xisadi xüsusiyeti bilen münasifetlik bulgan 4470 funksiyelik oran noktası birleştirilgen bulup, dörtümüzdün koy molekülalık nesil yetiştiriş bilen gen grupsının talaş teknikisinin kolonuş sahası da muhim ilgirleştirme kolu keltürgelik edin diyerek bir yeri. Bu Şincan'ın erla nesillik koy yetiştiriş sistemisini küçlük pent teknik triki bilen temilleydi.

Yakında Pichan Nahiyasının Toyuk Yezisi, Zerip Karız kentindeki Mangmoluk Gülsarlıktan güller porekleb içildi. Bu kent bekar turgan tarqaq yerlerini canlandırış arqılıq bärpa qılğan Mangmo keledigan xas Gülsarlıq yezi egilik sayahat bazısı da 800 mo yerge tutaş ketken optop beres, 200 mo yerge bosju, bayri sau, Qatarlıq mənzara gül giyahları keriştirip östürüldü. Türlük gül giyahlar girelişip eçilip, umumi tamaşa kılıç devriyliki 4 ayğa yetip, yezi kentlerini sicil güzelleştirdi. Gülzarlıq baylıqıga tayinip, yezi ilgiliki bilen sayahatni yuğuruş hizmeti əlalaştırıp, ilgirki tövən önümlük bikar durgan yerler səhra sayahatçilikideki Daka, Ван Хонда кақылдыған жайғайландырылып, хас гүлгияқ кәсби, әқиқи түрді езі кәнтләріні гүлләндірішке кәсіп қоветті қошты.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı dişberdik. Anlıqınınla rahmet. Ətiki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq diktanlarda buludu.